Wolfgang Amadeus Mozart'ın Figaro'nun Düğünü operasının uvertürünü Zagreb Filarmoni Orkestrası'nın 13 Ekim 2024 tarihli konser kaydından dinlediniz. Konser Miko Kelemen'in 1980 tarihli keman konçertosuyla devam ediyor. Solist Goran Kontsar.

Miko Kelemen'e ait keman konçertosunu solist Goran Kontzar ve Zagreb Filarmoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Topluluğun 13 Ekim 2024 tarihli konseri devam ediyor. Sırada 1993 doğumlu Hırvat besteci Matko Brekalo'nun Sezgisel Hayaller adlı kompozisyonu var.

Çağdaş besteci Matko Brekalo'nun Sezgisel Hayaller adını verdiği eserini Ivan Josip Skender yönetimindeki Zagreb Filarmoni Orkestrası'nın 13 Ekim 2024 tarihli konser kaydından dinlediniz. Konser Franz Schubert'in Bitmemiş Si Minör 8. Senfonisi ile sona eriyor.

Franz Schubert'in Si minör 8 numaralı bitmemiş senfonisini Zagreb Filarmoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Programımız yine Schubert'in yayla çalınan gitar olarak tarif edilebilecek bir 18. yüzyıl çalgısı olarak.

Schubert'in bir 18. yüzyıl çalgısı olan Arpeggione için kaleme aldığı La Minör Sonatı, cellist Arton Noras ve piyanist Konstantin Bogino'dan dinlediniz. 16. yüzyıl bestecisi Giulio Chavetto'ya ait bir madrigal var sırada. Slovenya Oda Korosu seslendiriyor.

Jančević yönetimindeki Slovenya Oda Korosu'ndan dinlediniz. Programımızın bu bölümü Wolfgang Amadeus Mozart'ın Köhel 537 Re majör 26. piyano konçertosuyla sona eriyor.

Wolfgang Amadeus Mozart'ın Köhel 537 Re majör 26. piyano konçertosunu solist Dubravka Tom Schitz-Srebotniak ve Slovenya Filarmoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Euro Radio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor. Niccolo Paganini'nin piyano eşlikli keman için bestelediği Polacca con Variazioni adlı eserini ve Yakov Gotovats'ın 1926 tarihli Opus 12 Kolo başlıklı senfonik dansını dinleyebileceğiniz programımızın son bölümüne Igor Kulyerik'le başlıyoruz. 2006 yılında hayata veda eden Hırvat bestecinin 1996 yılında kaleme aldığı son büyük eserlerinden biri olan Hırvat Glagolitik Requiem'ini solistler Ivan Zajc, Hırvatistan Korosu ve Hırvatistan Radyo Televizyon Senfoni Orkestrası seslendiriyor.

Igor Kulyerik'e ait 1996 tarihli Hırvat Glagolitik Requiem'i solistler Ivan Zajc Hırvatistan Korosu ve Hırvatistan Radyo Televizyon Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Antonio Vivaldi'nin Yaylılar ve Sürekli Bas için Re Majör Konçertosu'yla devam ediyoruz.

Antonio Vivaldi'nin Yaylılar ve Sürekli Bas için Re Majör Konçertosunu I Cameristi Italiani topluluğu seslendirdi. Rossini'nin Musa Mısır'da operasından bir tema üzerine Niccolo Paganini'nin bestelediği Musa Fantezisi var sırada. Eseri cello ve piyano düzenlemesiyle dinliyoruz.

Niccolo Paganini'nin Musa Fantezisi adlı eserini cellist Monica Leskovar ve piyanist Ivana Schwartz'ın yorumuyla dinledik. 1769-1830 yılları arasında yaşamış besteci Leopold Ebner'in nefesli çalgılar için si bemol majör triosuyla devam ediyoruz.

Klasik dönem bestecisi Leopold Ebner'in si bemol majör triosunu Zagreb Nefesli Çalgılar Üçlüsü seslendirdi. 2006 yılında hayata veda eden Hırvat besteci Emil Coseto'nun Zeleni Jura başlıklı kantatından piyanist Pavica Gvozdik'in seslendireceği seçkiler var sırada.

Hırvat besteci Emil Cossetto'nun Zeleni Jura başlıklı kantatından seçkileri piyanist Pavica Gvozdik'ten dinledik. 16. yüzyılda yaşamış Hırvat besteci Giulio Chavetto'nun geç Rönesans dönemine ait bir tür şarkı olan kanzon formundaki parçasıyla devam ediyoruz.

Giulio Chaveto'ya ait Kanzon'u Vladimir Krančević yönetimindeki Slovenya Oda Korosu seslendirdi. Luka Sarkočević var sırada. 18. yüzyılda yaşamış bestecinin Re majör 3. senfonisinin Frano Matušić tarafından gitar üçlüsü için düzenlenmiş versiyonunu dinliyoruz.

18. yüzyıl bestecilerinden Luka Sorkočević'in Re majör 3. senfonisinin Frano Matušić'e ait düzenlemesini Dubrovnik Gitar Trio seslendirdi. Niccolo Paganini'nin piyano eşlikli keman için kaleme aldığı Polacca con Variazioni adlı eseriyle devam ediyoruz.

Niccolò Paganini'ye ait Polacca con Variazioni adlı eseri, kemancı Victor Picaizen ve piyanist Evgenya Seydeli seslendirdi. Programımız Hırvat besteci Jakov Gotovac'ın 1926 yılında kaleme aldığı Opus 12 Kolo başlıklı senfonik dansla sona eriyor.

0: Yakov Gotovatsın 1926 tarihli Opus 12 Kolo başlıklı senfonik dansını Kazushi Ono yönetimindeki Zagreb Filarmoni Orkestrası seslendirdi. Euro Radio Notturno programlar zincirini dinlediğiniz TRT Radyo 3 Notturno gece yayınının sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.
1: Saat 7.
2: Haberler.
1: İyi sabahlar, ben Arzu Meliye. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlerin huzurlu, güvenli ve müreffeh yarınlarını inşa etmenin gayretinde olduklarını söyledi. Terörsüz Türkiye süreciyle gençlere refahın ve kardeşliğin olduğu bir ülke teslim etmeye çalışıyoruz dedi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Beştepe'de gençlerle bir araya gelen Erdoğan, Türkiye yüzyılı hedeflerimize, gençlerimizle kol kola yürüyeceğiz diye konuştu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Gençliği Kurultayı'nda gençlere terörsüz Türkiye mesajı verdi. Birlik ve beraberliği olan ihtiyacı hatırlatan Bahçeli, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı da kutladı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili açıklamalarının son derece kıymetli olduğunu söyledi. Yol haritamızı güncelleyerek yolumuza devam edeceğiz dedi. Ömer Çelik, Cumhur İttifakı'nın bir ve bütün olarak hareket ettiğini belirtti. Haydut İsrail, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan

0: küresel Sumut filosunu bir kez daha hedef aldı. Filodaki tüm teknelere hukuk dışı müdahalede bulunarak aktivistleri alıkoydu. İsrail unsurları bazı aktivistlere de silah doğrulttu ve ateş açtı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, soykırımcı İsrail'in küresel Sumut filosuna saldırısını da sert bir dille lanetledi. İsrail'in faşist bir zihniyet tarafından yönetildiğini ifade eden Erdoğan, saldırıyı haydutluk ve korsanlık olarak tanımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'le telefonla görüştü. Erdoğan görüşmede Türkiye'nin bölgemizdeki çatışma sürecinde ateşkesin korunması ve barışın sağlanması için gayret gösterdiğini belirtti. Hürmüz'ün bir an önce açılması gerektiğini ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaşın sona ermesi için Körfez ülkeleri devreye girdi. Amerikan Başkanı Trump, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin talebi üzerine İran'a yeni saldırıyı 2-3 gün erteledi. İran ise Washington'un reddettiği teklifin detaylarını açıkladı. Teklifte Amerikan güçlerinin İran çevresinden çekilmesi isteniyor. Ateşkese rağmen İsrail Lübnan'daki saldırılarını sürdürdü. Ülkenin güneyindeki Nebatiye ve Sur kentlerine bağlı birçok beldeyi vuran İsrail unsurları 6 kişiyi öldürdü. Katil İsrail unsurları bölgede yine fosfor bombası kullandı. Dışişleri Bakanlığı, Yunan makamlarının siyasi kaygılarla tarihi istismar ederek Türkiye'ye yönelik asılsız Pontus iddialarını gündeme getirdiğini açıkladı. Bakanlık açıklamasında Yunanistan'ı gerçekleri çarpıtarak tarihten husumet çıkartmak yerine ikili ilişkilerimizi barış ve işbirliği içinde geliştirecek bir tutum ortaya koymaya davet ediyoruz denildi. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Suriye'nin başkenti Şam'da temaslarda bulundu. Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara tarafından kabul edildi. İstanbul'da bugün UEFA Avrupa Ligi finali maçı oynanacak. Final tedbirleri kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacak. Bu kapsamda saat 7'den müsabaka bitimine kadar Şehit Mehmet Caddesi, Bomonti Dolmabahçe Tüneli çıkışlarıyla Kadırgalar Caddesi arasında kalan dönüş yolu ve Maçka dönüşleri araç trafiğine kapatılacak. Dolmabahçe, Gazhane Caddesi, Dolmabahçe Caddesi ve Kadırgalar Caddesi alternatif güzergah olarak kullanılabilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı sözlü sınavla ön lisans ve orta öğrenim mezunu 1128 destek personeli koruma ve güvenlik görevlisi alacak. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 22 Mayıs 5 Haziran tarihleri arasında sinav.diyanet.gov.tr adresi üzerinden sınava müracaat edebilecek. Türkiye'de bazı gıdalar artık bilimsel inceleme olmadan satışa sunulamayacak. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yeni tebliği yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme Türkiye'de gıda sektöründe önemli bir dönemin kapısını araladı. Yağışlı ve serin hava etkisini göstermeye devam ediyor. Meteorolojiye göre önümüzdeki 3 gün boyunca yurt genelinde sağanak bekleniyor. Ankara ve Eskişehir çevrelerinde bugün kuvvetli yağış görülecek. İç ve doğu kesimlerde ise sıcaklıklar mevsim normallerinin altında kalacak. UEFA Avrupa Ligi bu akşam İstanbul'da sahibini bulacak. Alman ekibiyle İngiliz temsilcisi Aston Villa kupayı müzelerine götürmek için kozlarını paylaşacak. Saat 22'de başlayacak zorlu mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.
1: Reklam. 2010 yılından beri Bursa Filarmoni Derneği ana sponsorum. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
2: Reklam. Radyo 3 Gün Işığı. Hazırlayan Naz Gündoğdu.

ülkemizdeki ilk opera kaydını dinlemek ister misiniz? Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve senfoni orkestralarımızın serüvenini, sahnelediği opera, operet, konser ve bale temsillerinin ilgi çekici örneklerini adım adım izlemeye ne dersiniz? Sizi sahnelerimizden esintilere davet ediyoruz. İsmail Hakkı Aksu'nun hazırladığı Sahnelerimizden Esintiler programı her hafta Perşembe saat 15'te TRT Radyo 3'te.

Caz Fora. Cazın her yönüne geçişler hazırlayan Caz Fora, TRT Radyo 3'te Perşembe günleri saat 19'da sizlerle.

Levent Öket'le Caz Fora, cazın tüm yönlerine yol alıyor. Caz Fora ile Caz, TRT Radyo 3'te.

Ferdinand Ries'in Opus 24 Mi Minör Keman Konçertosu'ndan bölümler dinlediniz. Michael Alexander Willans yönetimindeki Köln Akademi Orkestrası seslendirdi.

Louis Spohr'un Opus 89 La Majör Orkestra için valsini dinlediniz. Howard Griffiths yönetimindeki Doğu Alman Radyo Filarmoni Orkestrası seslendirdi.

Gioachino Rossini'nin La Scala Gisetta adlı uvertürünü dinlediniz. Riccardo Chailly yönetimindeki İngiliz Ulusal Filarmoni Orkestrası seslendirdi.

Johann Nepomuk Hummel'in Opus 17 sol majör keman ve piyano için ikili konçertosundan bölümler dinlediniz. Reinhard Göbel yönetimindeki Köln Radyo Senfoni Orkestrası seslendirdi. Solistler Miriam Kontzen ve Herbert Schuft'tu.

Carl Philipp Emanuel Bach'ın 661 sayılı Si minör senfonisinden bölümler dinlediniz. Riccardo Minassi yönetimindeki Rezonans Orkestrası seslendirdi.

Strauss'un Cinderella adlı bale süitinden bölümler sunduk. Richard Boninch yönetimindeki Kraliyet Filarmoni Orkestrası seslendirdi. TRT Radyo 3'te Ankara Radyosu yapımı Radyo 3 Sabah'ın sonuna geldik. Programı hazırlayanlar Zeynep Vural ve Alperay Tuğcular, teknik yapımda Semahat Şallı ve ben Hafize Okan, müzik dolu günler dileğiyle. Hoşça kalın.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: Müzik, farklı zamanlar ve coğrafyalar arasında yapılan uzun soluklu bir yolculuk, eşsiz bir keşiftir. Ege'den, Akdeniz'den, kuzey ülkelerinden ve uzak doğudan seslerin buluştuğu bir dünya turu. Rabia Taşaltı'nın hazırladığı İzmir Radyosu yapımı Klasik Müzikle Dünya Turu her cuma saat 9'da TRT Radyo 3'te.
1: Reklam. 2010 yılından beri Bursa Filarmoni Derneği ana sponsorum. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
2: Reklam.

Merhaba değerli dinleyenler. Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nın canlı konser kayıtlarını sizlerle buluşturduğumuz programımıza hoş geldiniz. Bundan tam 107 yıl önce 1919 yılı Mayıs ayında Osmanlı İmparatorluğu fiilen 1. Dünya Savaşı'ndan yenik çıkmış, Mondros Ateşkes Anlaşması'nı imzalayarak savaştan çekilmişti. Durum hem askeri hem de idari açıdan oldukça ağırdı. İngiliz, Fransız ve İtalyan orduları işgallere başlamış, boğazlar, limanlar ve demir yolları hepsi İtilaf devletlerinin kontrolüne açılmıştı. Ordu bitap düşmüş, cephane ve silahlar galip güçlere devredilerek askerlerin büyük kısmı da terhis ediliyordu. 15 Mayıs 1919'da Yunan ordusunun İzmir'e işgali ise artık bardağı taşıran damla olmuştu. Bu işgalin ertesi günü 16 Mayıs 1919'da İstanbul'dan hareket eden Bandırma isimli vapurda 38 yaşında genç, idealist bir subay bulunuyordu. Resmi ünvanıyla 9. Ordu Kıtaatı Müfettişi Mirliva Mustafa Kemal Paşa'nın kağıt üstündeki görevi aslında Karadeniz bölgesindeki asayişi sağlamak, silahları toplatmak ve bölgede kalan askeri birlikleri denetlemekti. Ancak Karadeniz'in hırçın sularını aşarak 19 Mayıs günü Samsun'a ulaşan bu vapurdaki genç subayın bağımsızlık iradesi, işgal altındaki bir ülkenin küllerinden yeniden doğuşunun fitilini ateşleyecekti. Bir milletin kaderinin değiştiği gün Samsun'da yakılan o meşalenin ateşi aradan geçen onca yıla rağmen hala hepimizin göğsünde yanıyor. Bandırma vapurunun yola çıkmasından sadece bir ay önce Mülkiye Mektebi'nde genç bir öğrenci olan Cemal Ethem, "Gözyaşların dinsin, yetiştik çünkü biz" sözleriyle Anadolu'da başlayan direniş hareketinin simgesi olacak bir marş yazmış, aynı okulun genç müzik öğretmeni Musa Süreyya ise Vatan Marşı veya Mülkiye Marşı adıyla da bilinen bu güzel marşı bestelemişti. En kara günlerde genç bir öğrencinin kaleme aldığı bu müthiş marş, belki de Atatürk'ün "Bütün ümidim gençliktedir" sözünün en büyük esin kaynaklarından biri olacaktı. İşte o günün ruhu bugün hala yaşıyor ve bir bayram olarak gençlere emanet edildi. Bizler de her yıl olduğu gibi bu yılda 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımızı en içten dileklerle kutlarken bu anlamlı marşı sizlere sunmak istiyoruz. Cemican Deliorman yönetimindeki Devlet Çok Sesli Korosu ve Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası seslendiriyor Vatan Marşı.

Cemican Deli Orman yönetimindeki Devlet Çok Sesli Korosu ve Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'ndan Vatan Marşı'nı dinledik. Bursa'dan Senfonik Tınılar programının Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramımıza ithaf ettiği bu bölümünde sırada yıllardır çok sevilerek söylenmiş bir marş daha var. Gençlik Marşı. Aslen Felix Körling'e ait bu müziğin öyküsü aslında 2. Meşrutiyet'e kadar uzanıyor. Osmanlı İmparatorluğu 2. Meşrutiyet'in ardından başlayan modernleşme girişimleriyle Milli Olimpiyat Komitesi'ni kurmuş ve askeri jimnastik üzerine araştırma yapmak üzere sonradan Tarcan soyadını alacak olan Selim Sırrı'yı İsveç Kraliyet Okulu'na göndermişti. Selim Sırrı burada duyduğu şarkı söyleyen üç kız şarkısını Osmanlı İmparatorluğu'na getirecek ve Ali Ulvi Elöve bu marşa o çok iyi bildiğimiz "Dağ başını duman almış" sözlerini yazacaktı. Eser, Gençlik Marşı adıyla 1915 yılından itibaren Osmanlı İmparatorluğu spor etkinliklerinde kullanılmaya başlanarak günümüze kadar ulaşacaktı. Ritmik yürüyüş havası, coşkulu ilerleyişiyle çok sevilmiş olan bu ünlü marşı, şimdi yine Cemican Deli Orman yönetimindeki Devlet Çok Sesli Korosu ve Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'ndan dinliyoruz.

Cemican Deli Orman yönetimindeki Devlet Çok Sesli Korosu ve Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'ndan Gençlik Marşı'nı dinledik. Şimdi sırada Cumhuriyetimizin 100. yılı için Bursa Filarmoni Derneği'nin girişimiyle ulusal bir içecek firmasının destekçiliğinde Oğuzhan Balcı tarafından bestelenen Bir Ulus Uyanıyor başlıklı eserinden Gençliğin Sesi başlıklı bölüm var. Bir zafer marşı havasındaki bu bölümde eserin bestecisi Oğuzhan Balcı yönetimindeki Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nın eşlik ettiği 3 solist, mezzo-soprano Aylin Ateş, tenor Ufuk Toker ve bariton Caner Akgün, zaferi ve Cumhuriyet'in kuruluşunu simgeliyor. Birlikte dinliyoruz Gençliğin Sesi.

Bursa'dan Senfonik Tınılar programındasınız ve Oğuzhan Balcı'nın Bir Ulus Uyanıyor başlıklı eserinden Gençliğin Sesi başlıklı bölümü dinledik. Solistler Aylin Ateş, Ufuk Toker ve Caner Akgün'e bestecinin yönetimindeki Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası eşlik ediyordu. Mustafa Kemal Atatürk, bundan 107 yıl önce Samsun'a çıktığında bir milletin kaderini değiştirmişti. Biz de sizlere şimdi kaderin sesini sunuyoruz. La Forza del Destino, yani Talihin Kudreti operası uvertürü. Giuseppe Verdi bu eserinde kararlılığı, isyanı ve umudu iç içe işlemiş. Bakır nefeslilerin çaldığı o ünlü sert motif kaderin gücünü temsil ediyor. Ardından gelen yükselen tema ise insanın amansız direncini. Tıpkı bir milletin en zor anında kaderini değiştiren Mustafa Kemal Atatürk gibi. Tolga Taviş yönetiminde Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası seslendiriyor.

Giuseppe Verdi'nin Talihin Kudreti operası uvertürünü Tolga Taviş yönetimindeki Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'ndan dinledik. Sırada yine bir Türk marşı var. Ancak bu kez Ludwig van Beethoven'ın Atina Harabeleri isimli sahne oyunu için 1809 yılında bestelediği Türk marşı. 18. ve 19. yüzyıllarda Avrupa'da moda olan Alla Turca tarzında yazılmış olan bu marş, mehter takımının ritmik yapısından ve çalgılarından esinlenmiş. Bu güzel eser, Türk ordusunun kendinden emin, ağır ama vakur, güçlü adımlarla düşmana doğru yürüyüşünü simgeliyor. Eseri, keman sanatçısı Önder Baloğlu yönetimindeki Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'ndan dinliyoruz.

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'ndan Ludwig van Beethoven'ın Atina Harabeleri eserinden Türk Marşı'nı dinledik. Orkestrayı keman sanatçısı Önder Baloğlu yönetiyordu. Değerli dinleyenler, bu son eserimizle beraber bir programımızın daha sonuna geldik. Haftaya bir başka bölümde buluşmak üzere programı hazırlayıp sunan ben Burç Balcı, kayıtlarımızı gerçekleştiren değerli dostum Ali Kamruz ve bu kayıtlarda görev alan tüm Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası sanatçıları olarak 107 yıl önce Samsun'a ayak basarak yaktığı bağımsızlık ateşiyle bir ulusun kaderini değiştiren Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Programımıza Walter Strauss yönetimindeki TRT Ankara Radyosu Çok Sesli Korosu'ndan dinleyeceğimiz Franz Schubert'e ait serenatla başlıyoruz. Bariton solo Altuğ Diler.

Programımıza Elnara Kerimova yönetimindeki TRT Ankara Radyosu Çok Sesli Korosu'nun seslendireceği, düzenlemesini Muammer Sun'un yaptığı İbrişim Örmüyorlar adlı türküyle devam ediyoruz.

Programımızda son olarak düzenlemesini Erdal Tuğcuların yaptığı "Sen Bu Yaylıları Yaylayamazsın" adlı türküyü sunuyoruz. Perküsyon eşlik Dinçer Özer ve Fatih Şener.

TRT Ankara Radyosu Çok Sesli Korosu'nun seslendirdiği eserleri dinlediniz. Haftaya yeniden buluşabilmek dileğiyle programı hazırlayan Aytül Akalın, teknik yapımda Mehmet Acar, ses kayıtta Ayşe Koyuncu ve spikeriniz ben Selvi Karakoç, iyi günler dileriz.

6000 yıldır konuşulan Türkçemiz, ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört bir yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.

köklü ve geleneksel bir formu Kronos Quartet kadar radikal bir biçimde dönüştürebilmiştir. 1973 yılında David Harrington tarafından temelleri atılan bu topluluk, kuruluşundan bu yana Batı Avrupa merkezli klasik müzik geleneklerinin dışına çıkarak müziği toplumsal meselelere yanıt veren, yaşayan bir sanat formuna dönüştürmüştür. Kronos'un 50 yılı aşan bu serüveninde en dikkat çekici duraklardan biri, Doğu kültürlerinin derin ve mistik tınılarını modern kuartet tınılarıyla buluşturmasıdır. Bu küresel vizyonun tohumları grubun kuruluşuna da ilham veren George Crumb'ın Vietnam Savaşı temalı Black Angels eseriyle atılmıştır. Harrington bu eseri duyduğunda yaylı çalgılar dörtlüsünün sadece geçmişin değil, bugünün ve tüm dünyanın sesi olması gerektiğini anlamıştır. Bu anlayışla yola çıkan Kronos, 50 yıllık tarihinde 1200'den fazla yeni eserin bestelenmesine öncülük etmiş ve müzik dünyasında kapsayıcılığın simgesi haline gelmiştir. Şimdi Kronos'un Early Music albümünden Perotti'nin Viderunt Omnes eserini dinleyeceğiz.

Kronos'un Early Music albümünden Perotti'nin Widerunt Omnes eserini dinledik. Kronos Quartet'in Doğu ile olan en köklü bağlarından biri de Azerbaycan müziğidir. Topluluk Azerbaycanlı besteci Frangiz Alizade ile uzun yıllara dayanan derin bir işbirliği yürütmüştür. Özellikle 2005 yılında yayınlanan Muam Sayagi albümü geleneksel Azerbaycan Muam müziğinin kuartet formuna nasıl kusursuzca entegre edilebileceğinin en somut örneğidir. Bu işbirliği Azerbaycanlı usta vokalist Alim Kasimov'la yapılan çalışmalarla daha da zenginleşmiş, Doğu'nun vokal geleneğiyle Batı'nın yaylı çalgı tekniği arasında unutulmaz bir köprü kurmuştur. Şimdi Alizade'nin Muam Sayagi eserini Kronos Quartet'ten dinleyeceğiz.

Alizade'nin Muğam Sayage eserini Kronos Kuartet'ten dinledik. Topluluğun doğu yolculuğu sadece Kafkasya ile sınırlı kalmamıştır. 1990'ların başından bu yana Çinli pipa virtüözü Wu Man'la sürdürülen ortaklık, grubun en uzun soluklu işbirliklerinden biri olmuştur. Besteci Tandu'nun spiritüel bir derinliğe sahip olan Ghost Operası, bu kültürel sentezin en parlak meyvelerinden biridir. Kronos bu eserle izleyiciyi sadece bir konser deneyimine değil, aynı zamanda Doğu'nun ruhani dünyasına bir yolculuğa çıkarır. Grubun repertuarı Hindistan'ın ritmik zenginliklerine de kucak açmıştır. Hintli tabla ustası Zakir Hüseyin ve efsanevi Bollywood sanatçısı Asha Bhosle ile yapılan kayıtlar Kronos'un türler arasındaki sınırları nasıl erittiğinin bir kanıtıdır. Bu projeler dörtlü müziğin sadece klasik değil, aynı zamanda küresel bir halk müziği olduğunu göstermektedir. Şimdi Hint kültürüne hayranlığıyla bilinen besteci Philip Glass'ın 4. kuarteti Butzak'ın ilk iki bölümünü Kronos grubundan dinleyeceğiz.

Philip Glass'ın numara 4 Butzak Kuartetinin ilk iki bölümünü Kronos grubundan dinledik. Kronos Kuartet için müzik aynı zamanda dünyanın acılarına ve adaletsizliklerine tutulan bir aynadır. İranlı vokalist Mahsa Vahdat ve besteci Sahba Aminika ile yapılan çalışmalar Orta Doğu'nun çağdaş sesini dünyaya duyururken, Mary Koyumdijan'ın Beyrut'un yıkımını anlatan eserleri veya Jonathan Berger'ın Vietnamlı çok enstrümanlı sanatçı Van Ah Vanessa Vo ile hayata geçirdiği My Laya operası savaşın ve yıkımın izlerini notalara döker. Kronos bu birikimi sadece sahnede tutmamış,

50 for the Future projesiyle geleceğin müzisyenlerine devasa bir dijital kütüphane bırakmıştır. Dünyanın dört bir yanından bestecilerin eserlerinin yer aldığı bu kütüphane, bugün yüzden fazla ülkede binlerce kez indirilerek genç yeteneklere rehberlik etmektedir. Şimdi 50 for the Future projesinden Laurie Anderson'ın Shutter Island eserini Kronos Quartet'ten dinleyeceğiz.

0: Laurie Anderson'ın Shutter Island eserini Kronos Quartet'ten dinledik. 50 yıllık bu devasa arşivin Amerika Birleşik Devletleri Kongre Kütüphanesi tarafından koruma altına alınması, Kronos Quartet'in sadece bir müzik grubu değil, aynı zamanda bir dünya mirası olduğunu tescillemiştir. David Harrington'ın dediği gibi grup bu süreçte edindiği ruh ve bilgi zenginliğini dünya ile paylaşmaya, farklı seslerin bir araya gelerek oluşturduğu o büyük insanlık sohbetine aracılık etmeye devam etmektedir. Sevgili dinleyiciler, bu haftaki programımızın sonuna geldik. Programı hazırlayan Belgi Karya Olcaytu, sunan ben Hafize Okan, ses kayıtta Seval Köksal ve teknik yapımda Ahmet Engin. Sessizliğin içindeki müziği duymanız dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Doğunun batı yüzü.

TRT Ankara Radyosu yapımı Sibirya'dan Karpatlara adlı programımızda Rusya, Doğu Avrupa, Orta ve Doğu Asya klasik müzik bestecilerini birlikte keşfediyoruz. Volkan Koray Aytürk'ün hazırlayıp sunduğu Sibirya'dan Karpatlara her cumartesi saat 15'te TRT Radyo 3'te.

Bu hafta sinemalarda neler var? Hangi filmler konuşuluyor? Hangi müzikler sahnelere hayat veriyor? Vizyona giren filmler, öne çıkan haberler ve birbirinden güzel film müzikleriyle Gökçe Bilgiç'in hazırladığı Beyaz Perde'nin ritmi her cumartesi saat 20'de TRT Radyo 3'te.

İyi sabahlar değerli dinleyiciler. Vos Keme San Blas del Coral Armador. İlk olarak 1150-1220 yılları arasında yaşamış olan Gossian Faidit'e ait bir parça dinledik. Bu sabah programımızda Trubadur şarkıları var. Programımıza adını veren Trubadurları sizlere zaman zaman tanıtıyoruz. İşte bu programda da çok daha farklı Trubadur şarkıları olacak. Jordi Savall, bildiğiniz gibi hem önemli bir viola da gamba sanatçısı hem de çok önemli bir müzikolog. Savall, özellikle tarihi enstrümanlarla yaptığı kayıtlar ve konserlerle tanınır. Çok sayıda ödül kazanmış ve yüzlerce albüme imza atmış olan sanatçı, bir İspanyol müziği antolojisi olarak çıkarttığı Espanya Antigua albümünde Turbador şarkılarını da yer vermişti. Programımızla yeni tanışan

dinleyicilerimiz için Trubadurlar Orta Çağ'da özellikle 11. ve 13. yüzyıllar arasında Güney Fransa'da faaliyet göstermiş olan şair ve müzisyenlerdir. Çoğunlukla aşk, şövalyelik ve toplumsal değerleri konu alan şiirler ve şansonlar bestelemişlerdir. Trubadurlar saray ve aristokrasi çevrelerinde etkin olmuş, eserlerinde genellikle zarif aşk ideallerine, sadakati ve güzellik kavramını öne çıkarmışlardır. Bu gelenek kısa sürede İtalya ve İspanya gibi diğer Avrupa ülkelerine de yayılmıştır. Bu sabahki programımızda biz de sizlere İspanya'ya yayılmış bu Trubadur şarkılarını sunacağız. 1180-1215 yılları arasında yaşamış Raymond de Mirabal'le devam edelim.

Değerli dinleyiciler, bu sabahki programımızda İspanyol trubadur şarkıları dinliyoruz. Fransa'daki trubadurlara benzer şekilde Orta Çağ'da İspanyol trubadurları da kendi kültürel miraslarını yaratmışlardı. Bu şair ve müzisyenler özellikle Katalonya, Aragon ve Kastilya bölgelerinde aktif olmuş, aşk, şövalyelik ve toplumsal değerleri öne çıkaran eserler üretmişlerdir. İspanyol trubadurları çoğunlukla Oksitan dilini kullanmış ve Fransız trubadurları ile yakın bir etkileşim içinde bulunmuşlardır. Şimdi iki trubadur şarkısı daha dinleyelim. İlki La Carenza al Bel Cors Avinen adını taşımakta. Bestecisinin adı günümüze ulaşmamış, o yüzden anonim diyoruz. İkinci parça ise 1140-1200 yılları arasında yaşamış olan Giraud de Bornay'a ait.

İspanyol trubadurlarının şarkıları melodik zenginlik, derin duygusallık ve toplumsal temalarla öne çıkar. Bu eserler hem saraylarda hem de halk arasında sözlü ve müzikli olarak yayılmış, günümüze kadar gelen önemli bir edebi ve müzikal miras bırakmıştır. Şimdi iki parça daha sunalım. Önce Trubadur programı dinleyicilerinin oldukça aşina oldukları bir isim. Bernard de Ventadon. Onun Abjoa Abjoven Mapey adlı parçası. Daha sonra da Condessa de Dia'dan bir parça.

Değerli dinleyiciler, sizlere bu programda İspanya'dan Trubadur müziği sunmaya devam edelim. Kadene, 1160-1235 yılları arasında yaşamış olan, önce Toulouse'lu Raymond'un sarayında eserler yazmış, sonra da İspanya'da ün kazanmış bir trubadur. Şarkılarının sözleri günümüze ulaşsa da melodilerinden sadece ikisi ulaşabilmiştir. İşte onlardan birini dinleyelim. Sangue Bela de Prezada.

Değerli dinleyiciler, şimdi de Orta Çağ sonlarından İspanyol Sarayı'nda söylenmiş iki romans ile bugünlük programımızı sonlandıralım. Ovoy ve Queste ti de Consolado.

Değerli dinleyiciler, sizlere bu programda Jordi Savall ve Topluluğu Esperyon 20'den İspanyol Trubadur şarkıları sunduk. Programı hazırlayan ve sunan ben Erhan Altunay, teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu ile birlikte sizlere güzel bir gün diliyoruz. Gelecek programlarda yine birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.

Avrupa ve Türkiye'nin en uzun soluklu blues programlarından Blues'un Tonları her çarşamba saat 23'te TRT Radyo 3 mikrofonlarında. Modern ve geleneksel blues'un yeni ve seçkin albümleri piyasaya sunulur sunulmaz TRT Radyo 3'ün blues dinleyicileri için Blues'un Tonları Eyüp İbla tarafından hazırlanıyor ve sunuluyor. Blues, sadece blues.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Arzu Meliye. Malatya'nın Battal Gazi ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Alınan ilk bilgilere göre saha taramalarından olumsuz bir ihbar alınmadığı açıklandı. Saat 9'daki deprem çevre illerden de hissedildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Malatya'da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde başta ulaştırma alanı olmak üzere herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını belirtti. Bakan Uraloğlu, süreci yakından takip ediyoruz dedi. Haydut İsrail, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan küresel Sumut filosunu bir kez daha hedef aldı. Filodaki tüm teknelere hukuk dışı müdahalede bulunarak aktivistleri alıkoydu. İsrail unsurları bazı aktivistlere de silah doğrulttu ve ateş açtı. Milli Savunma Bakanlığı, soykırımcı İsrail'in küresel Sumut filosuna yönelik saldırısına yeni bir korsanlık eylemi ifadesiyle tepki gösterdi. İsrail, alıkonulan vatandaşlarımızı ve katılımcıları derhal serbest bırakmalıdır denildi. Bakanlık sözcüsü Tuamiral Zeki Aktürk, haftalık basın bilgilendirme toplantısında bilgi verdi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, dezenformasyonla mücadele merkezinin doğru bilgi için çalıştığını söyledi. 10 dilde 3000 açıklama kartının ulusal ve uluslararası kamuoyuna sunulduğunu belirtti. Duran, dezenformasyonla mücadele ulusal gençlik zirvesinde kürsüdeydi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, üniversite öğrenci toplulukları işbirliği ve destek programı UNİDES çerçevesinde 5400 projeye destek verildiğini söyledi. 75 projenin dezenformasyonla mücadele kulüplerince gerçekleştirildiğini belirten Osman Aşkınbak,

Dezenformasyonla Mücadele Ulusal Gençlik Zirvesi'ne katıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışma hayatının yalnızca ücret politikaları ve ekonomik göstergelerle ölçülemeyeceğini söyledi. Kültür ve sanat alanındaki emekçilerin sosyal güvenlik sistemine daha güçlü katılımı için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Işıkhan, Ankara'da Kültür ve Sanatla Huzurlu Çalışma Hayatı Sempozyum programında konuştu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin bal üretiminde Avrupa'da birinci, dünyada üçüncü sırada yer aldığını söyledi. Bakan Yumaklı, 20 Mayıs Dünya Arı Günü nedeniyle mesaj yayınladı. Devlet korumasında olan 605 genç kamu kurumlarına atandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bugüne kadar koruma altındaki 66 bin gencin kamuda istihdam edildiğini söyledi. Bakan Göktaş, devlet korumasındaki gençlerin yerleştirilmesine ilişkin Ankara'daki kura törenine katıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, iki büyük operasyon üzerinden devletin suçla mücadeledeki yaklaşımını vurguladı. Uyuşturucu ve yasa dışı bahis ağlarının finans kaynaklarının hedefte olduğunu söyledi. İstanbul merkezli 7 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi.

Soruşturma kapsamında belirlenen 61 şüpheliden 59'u gözaltına alındı. Suçtan elde edildiği değerlendirilen 96 taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konulurken 657 banka ve kripto para hesabı da bloke edildi. Ticaret Bakanlığı Kurban Bayramı öncesinde dijital dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşları uyardı. Basın açıklamasında son günlerde özellikle sahte bağış kampanyalarının arttığı belirtildi. Bilinmeyen bağlantılara tıklanmaması ve kişisel bilgilerin paylaşılmaması gerektiği vurgulandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin kritik bir ziyaret için Çin'e gitti. Putin'in ziyareti Amerikan Başkanı Trump'ın Çin temaslarının hemen ardından gerçekleşiyor. İki ülke arasında birçok alanda işbirliği anlaşması imzalandı. Haberleri sunduk.

0: Mozaik. Programı hazırlayan Caner Beklim.
1: Merhaba sevgili müzik mozaik severler. Ben Caner Beklim. Çarşamba günleri 12 haberlerinin hemen ardından TRT Radyo 3'te İstanbul Radyo Stüdyolarında sizlerleyiz. Müzik dünyasının dünü ve bugünüyle. Bugün canlı yayın masasında görevli teknik yönetmenim Muhammed Eğricesu ile birlikteyiz. Özellikle de Rock'tan World müziği. Dileğimiz ve isteğimiz her zamanki gibi daha güzel ve barış dolu bir dünya. Radyo 3 severlerin müzikle dolu saatlerin içinde işte yine müzikle dop dolu bir saat başladı. Yaklaşık 54,5 dakika daha birlikteyiz. Elektronik posta adreslerimiz müzikmozaik@trt.net.tr ve caner.beklim@trt.net.tr. İlham alınacak bir radyo istasyonu olan TRT Radyo 3'te bugün de müziğin iyileştirici gücüne sarılıyoruz.

0: Biliyorsunuz 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı bir hafta boyunca kutlanıyor. 19 Mayıs'ta dün bütün Türkiye'de ve dünyada kutladık büyüleci bir coşkuyla. Bugün biz de Müzik Mozaiği yine Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun hem savaştaki arkadaşlarına hem de yol arkadaşlarına, çalışma arkadaşlarına adamak istiyoruz. Yine biliyorsunuz Nutuk 1919 yılı Mayıs'ının 19. günü Samsun'a çıktım cümlesiyle başlar. Bu onurlu çıkışın 107. yılını kutladık dün. Samsun'a gidiş umuda yolculuktur. Samsun'a ayak basış umudun gerçekleşmesi yönünde ilk adım ve milli mücadelenin dönüm noktasıdır. Bugüne özel Can Atilla, biliyorsunuz o da bizim hem elektronik müzik hem senfonik müzik hem yaptığı diğer film müzikleriyle müzikal dehalarımızdan birisi. Samsun'a çıkışının Atatürk'ün 100. yılı anısına özel olarak 1919'u düşünerek 2019'da bir eser yapmıştı. Müzik mozaiği onunla başlıyoruz. 1919 Atatürk aşkına Can Atilla.
1: Bu geçte söylüyorum ki tam bir bütünlükle yürümekte olan Türk milletinin Türk millet olduğunu tüm medeni alem bir kere daha tanıyacaktır.

19 Mayıs'ı notalarla resmeden bir besteydi. Can Atilla imzasını taşıyordu. Hem elektronik müzik hem senfonik öğelerle çok güzel bir müzik mozaiği.

0: başlangıcı yaptık. Öyle bir gün ki 19 Mayıs, 18 Mayıs'a baktığınızda epey bir karanlık ama 19 Mayıs'ta bir yolun başlangıcı, aydınlığın doğuşu için bir ihtimal daha henüz, bir umut ve hani güneşin doğduğu an gecenin en karanlık noktası derler ya, öyle bir durum da var ve bunu eserinde Can Atilla çok da güzel anlatıyor bence. Sırada hepimizin ezbere bildiği ama hep farklı yorumlarına da haiz olduğumuz bir klasik var. Gençlik Marşı. Bu marşın hikayesini artık herkes biliyor. İsveçli Felix Körling'e ait bir halk şarkısı. Beden eğitimi öğretmeni Selim Sırrı Tarcan dinliyor ve ülkeye getiriyor, Türkiye'ye. Ali Ulvi Eleve de sözlerini yazıyor ve işte hepimizin gençlik enerjisinde çok önemli bir yere ve Gençlik Marşı olarak da ülkemizin tarihinde çok önemli bir yere hak kazanıyor. Tolga Gülen, onu Solo Pelle olarak da biliyoruz, Tolga Pelle olarak da biliyoruz. Tamamen enstrümansız, yani akapella olarak yorumlayacak ve içine de bizzat Atatürk'ün güzel sesini de bırakmış. Dağ başını duman almış diyoruz. Tolga Gülen, Solo Pelle.
1: Daha çok ve daha büyük işler yapmak mecburiyetinde, lazımın değil.

0: geçen zamana nispetle daha çok çalışacağız. Daha az zamanda daha büyük işler başaracağız. Çünkü Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. Ne mutlu dursun bir yana.
1: Sert adımlarla her yer inlesin, inlesin. Bu gökdeniz.
2: Gençlik Marşı'nı Tolga Gülen Solo Pella'nın yorumuyla dinledik akapella olarak. İsterseniz radyolarınızın sesini biraz daha açabilirsiniz. Şimdi Türk çok sesli müziğin öncülerinden Türk Beşleri'nin kıymetli üyesi Cemal Eşitrey'in Ölümsüz Bestesi'nde sıra. Edebiyatımızın devleri Faruk Nafız Çamlıbel ve Behçet Kemal Çağlar'ın kalemiyle sözleri yazılmıştı. 1933'ten beri dinlediğimizde bizi ayağa kaldıran, yer yer çok duygulandıran 10. Yıl Marşı'ndan bahsediyorum. 90'ların sonunda bence pop rockçı diyebilirim ben Kenan Doğulu'ya ve ülkemizden çıkan yaratıcılardan biri. 1997 yılında ne yapayım ne edeyim ben bunu Türk gençliğine yeni bir tınıyla, yeni bir soundla armağan edeyim dediği dinamik, modern ve coşkulu yorum geliyor. Çıktık açık alınına, burası TRT Radyo 3'te Müzik Mozaik'teyiz.

0: 10 senede bu büyük millet bayramını daha büyük şereflerle huzur ve refa içinde kutlamanı gönülden dilerim. Ne mutlu Türk'üm diyene.
1: Atatürk'ün 19 Mayıs'a çıkışının dün 107. yılını kutladık. Ve biliyorsunuz 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı bir hafta boyunca kutlamaya devam ediyor. Bugün Müzik Mozaiği Mustafa Kemal ve arkadaşlarına, şehitlere, gazilere adıyoruz. Ve şimdi Cumhuriyetimizin yine önemli bestecilerinden biri olan Muammer Su'nun çok sesli olarak düzenlediği bir marşa gidiyoruz. 1924 yılında Atatürk'ün Kars'a gelişi şerefine yazılan, yörenin de coşkulu melodilerini ve ritmini taşıyan Hoş Gelişler Ola Marşı. Çok büyük bir belgesel dizisi yapılmıştı. Hem Kurtuluş hem Cumhuriyet. Muammer Su'nun da her ikisinin de film belgesel diyeyim. Yani tam bir belgesel gibi değil, dramatizasyon da vardı. Müziklerini yazmıştı. Orada büyük bir kadro, Cumhurbaşkanlığı Senfoni, Bilkent Senfoni, Gürer Aykal, Hikmet Şimşek, korolar, hepsi bir arada seslendiriyorlar. Cumhuriyet, Hoş Gelişler Ola.

Hoş gelişler orayı dinledik büyük bir orkestradan. Bugün sahip olduğumuz pek çok çağdaş kazanıma bir minnet, teşekkür niteliği taşıyan zarif bir eser geliyor. Yine zarif bir ses Esin Avşar. Sözleri tiyatrocu şair Suat Taşer'e ait. Bestesi de Aslı Gül Ayas'a. Esin Avşar'ın eşsiz yorumuyla Sendendir Atatürk.

Müzik Mozaik'te Atatürk ve arkadaşlarına, şehitlerimize, gazilerimize saygı yolculuğumuz devam ediyor. Bir kere daha Can Atilla ile buluşuyoruz. Programın açılışında da birlikteydik. Elektronik ve senfonik müziği çok çok iyi birleştiren bir besteci ve yorumcu. Aslında çok iyi elektronik müzik albümleri de var. Çok iyi belgesel müzikleri var. Sık sık çaldığımız bir beste bu. Diriliş Marşı aslında Çanakkale için yazdığı bir tema. O temayı sonra yani daha da geliştirip bence çok özel bir yoruma çeviriyor. Çünkü Sunakan'ı da alıyor başrole. O da Türkiye'nin, Atatürk'ün yarattığı o çok sesli çalışmalar sırasında harika çocuk yasasıyla dünyayı da kendine hayran bırakan bir keman virtüözü. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Devlet Opera ve TRT korolarının devasa gücü birleşince Atatürk'ün aslında Batı müziği ve operayı bu topraklarda köklendirme vizyonu, çok sesli müzik, yani türkülerimizin aslında ne kadar önemli olduğunu tekrar anlatma şansı ve bunun bence olağanüstü meyvesi. İşte bir içindeki sözlerle kullanılan "Ne mutlu Türk'üm" diyene bölümüyle de tüyleri diken diken eden bir senfonik diriliş öyküsü. Biraz kendimizi, kalbimizi bu büyüleyici performansa bırakalım Müzik Mozaik'te.

Can Atilla'nın Diriliş Marşı'nı dinledik. Kemanda Sunakan yer alıyordu. İki koro eseri arda arda dinleyeceğiz. TRT İstanbul Radyosu Çok Sesli Gençlik Korosu. Affedersiniz. Pınar Pijin'in yönetiminde bizimle birlikte olacak Müzik Mozaik'te. İlk eser kendi bestesi. Samsun'un ufuklarından doğan o hiç sönmeyecek güneşe bir metafor. Samsun'dan doğan güneş. Ardından da Atatürk'ün "Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz" derken Türk çocuğuna olan sarsılmaz güvenini ilan etmişti tüm dünyaya. İşte onu anlatan bir Yıldırım Gürses bestesi, yine Pınar Pijin'in koro düzenlemesiyle dinleyeceğiz. Türk çocuğunun şarkısı.

Türk çocuğunun atılganlığına ve cesaretine bir örnek oldu. Şarkı önce ben çalmak istiyorum dedi. Şimdi Samsun'dan Doğan Güneş, TRT İstanbul Radyosu Çok Sesli Gençlik Korosu.

TRT Radyo 3'te Müzik Mozaik, Müzik Mozaik'te TRT İstanbul Radyosu Çok Sesli Gençlik Korosu'ndan Belçika'nın ünlü genç kızlar korosu Scala ve onlara eşlik eden Kolaçny Brothers'a. Burada programımızdaki rotamızı artık dünyaya Atatürk'ün yurtta barış, dünyada barış diyen evrensel vizyonuna çeviriyoruz. Bu koro aslında klasik rock ve bağımsız şarkıları çok güzel yeniden yorumluyor. Seçtiğimiz ilk şarkı Coldplay'in efsane şarkısı Viva La Vida. Eski dünya yıkıp yerine çağdaş modern bir cumhuriyet kuran vizyoner liderimizin doğuş hikayesiyle bence paralellik taşıyor. Ve huzurlarınızda Scala and the Kolaçny Brothers Viva La Vida.

Viva La Vida. Yaşasın Hayat, Coldplay'in bu efsane şarkısından. Scala and the Kolaçlı Brothers bizi ikinci kez yine rock'ın enteresan Fransız melankolik marşlarından birine götürüyor. La Vent Nous Portera, rüzgar bizi götürecek. Bu metaforu da burada yapmazsam olmaz. O gün bilinmeze doğru yürüyen ve vizyonundan şüphe etmeyen bir liderin rehberliğinde tarihin rüzgarına kapılıyoruz. Burası TRT Radyo 3.

Noir Désir'in bu muhteşem rock melankolik marşı Leven Nupotera'yı Scala and Kolegne Brothers'la dinledik. David Bowie ve Brian Eno ortaklığında müthiş bir şarkıdır Heroes. Bir günlüğüne de olsa kahraman olabiliriz der David Bowie. Bizim tarihimiz yüzyıllara yayılan atsız kahramanlarla dolu. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere canını bu vatan için ortaya koyan tüm kahraman ruhlara selam gönderiyoruz bu şarkıyı. Yine Scala and the Kolegne Brothers yorumluyor Müzik Mozaik'te. Heroes.

Heroes, Scala and Kolechny Brothers'tan sonra geldik programımızın muazzam finaline. Kapanışta Queen'le yapıyoruz tabii ki. Martin Luther King'in ünlü konuşmasından esinlendikleri dev şarkıyı, bu vizyona sahip ülkemizdeki ömrünü Türkiye Cumhuriyeti'ne adayan Mustafa Kemal Atatürk'e ve arkadaşlarına adıyoruz. Freddie Mercury'nin o benzersiz vokali ve Queen'in müziğiyle dünkü 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkumuzu geleceğe taşıyoruz. One Vision.

Stüdyolarında bugün canlı yayında teknik yönetmenim Muhammed Eğricesu bizimleydi. Müzik mozaiği hazırlayan ve sunan ben Caner Beklim. Yayında emeğe geçen tüm arkadaşlarımla birlikte hoşça kalın diyorum. Soluk alabildiğimiz tek gezegende müzik ve barış dolu günler, geceler.

0: famoso aí.
1: Radyo 3

0: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Sizlerle birlikteyiz yine bir çarşamba günü. Ankara Radyosu'nda, radyo stüdyolarında sevgili Cemican Deli Orman'la birlikteyiz. Hoş geldin.
1: Herkese merhabalar tekrar.
0: Evet efendim, bugünkü programımız her zamanki gibi büyük senfonilerden bir tane daha, pek çok büyük senfoniden bir tane daha var ama sevgili şefimizle bir sohbet ettik. Programın içeriğinde yine senfoniler olacak ama zaman zaman böyle karışık bir şekilde de sunabiliriz. Mesela Harnoncourt'u sizlere sunarken bir Mozart programı, senfoniler programı yapıp Harnoncourt'tan da bahsedip Mozart'tan da söz edebiliriz.
1: O evet, çünkü değil. Kayıt seçmekte zorlanıyoruz senin arşivin yüzünden.
0: O yüzden güzel bir bu tür kolajlar mı diyelim, meydana getirmeye çalışacağız. Biraz daha renklendirerek diyelim. Efendim bugün Wolfgang Amadeus Mozart'ın 41 numaralı Jüpiter başlıklı senfonisiyle karşınızda olacağız. Evet sevgili maestro, seni dinliyoruz.
1: Evet, Mozart belki de müzik tarihinin en bilinen, en popüler bestecilerinden birini bugün masaya yatırıyoruz. Sıcağı sıcağına Haydn yapmıştık geçen haftalarda. Mozart'a da biraz Haydn etkisini, bir senfonist olarak Mozart'ı Haydn etkisinde değerlendireceğiz. Ancak Mozart'ı bir senfoni bestecisi olarak ben hiçbir zaman görmüyorum. 41 tane senfonisi var. Ancak senfoni yazımı Mozart'ın hayatının merkezinde olan bir form, bir janra değil. Mozart'ı bir opera bestecisi olarak görmek gerekiyor. Mozart'ı aynı zamanda bir popüler müzik bestecisi olarak görmek gerekiyor. Tüm bunları görmek için de Mozart'ı yine dönemine göre değerlendirmek gerekiyor. Her bestecide yaptığımız gibi. Ve Mozart bunun en can alıcı örneklerinden bir tanesi. Mozart'ı düşünürken her zaman Mozart'ın çağının gerçeklerini aramalıyız eserlerinin izlerinde. Bu nedir? Mozart bir aydınlanma çağı bestecisi. Bu Mozart için çok önemli bir tarihsel döneme işaret ediyor. Aydınlanma çağı. Neden aydınlanma çağı? Aydınlanma çağının tüm dinamiklerini Mozart'ın hem hayatı üzerinde, hem müzik felsefesi üzerinde, hem de yaşamı üzerinde çok net bir şekilde görebiliyoruz. Biraz da Mozart'ı besteciden ziyade bir tarihsel figür olarak değerlendirmek gerekiyor ki neyi neden yaptığını, nasıl yaptığını anlayabilirim. Mozart çok hayatında çok soru işareti olan bir besteci. Tarihçilerin de hemfikir olamadığı birçok konu var. Fakat buradaki

Ki en önemli nokta bir aydınlanma çağı bestecisi nasıl olur? Burada tabii ki iki önemli konu var. Birincisi doğrudan fiziksel bir bağ olmasa da Amerikan devrimi ve tabii ki Fransız devrimi. Mozart ölmeden 2-3 sene değil mi önce olması lazım Fransız devrimi tam patlak verdi. Ama devrimi oluşturan şartların ne kadar doygunluğa ulaştığını yine Mozart'ın müziği üzerinden ve hayatı üzerinden konuşacağız diye düşünüyorum. Şöyle, tabii Mozart hakkında söyleyecek çok şey var. Mozart öncesiyle ve sonrasıyla da çok ilintili bir besteci. Öncesinden çok şey devralmış, sonrasını çok değiştirmiş bir besteci. Bir harika çocuk gerçekten Mozart. Malum herkesin bildiği detayları verelim işte. 35 yaşına kadar yaşamış olması. Hayatını iki döneme bölelim. Salzburg ve Viyana. Çok seyahat etmiş bir besteci. Ama burada öncelikle odaklanmak istediğim şey dediğim gibi aydınlanma çağının Mozart'ın eserleri üzerindeki etkisinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir opera bestecisi olarak Mozart'ı ele almalıyız. Opera çünkü dönemin müziği, opera müziği. Dönemin işi opera yazmak, yazabilmek. Operayla para kazanabilmek, operayla kendini var edebilmek. Senfonik müzik hala daha bir abonman konseri yaratacak düzeyde bir sanatsal

0: O anlamda bir opera bestecisi ama aynı devrimlerde olduğu gibi çok devrimci hikayeler var operaların içinde. Figaro'nun içinde, Don Giovanni'nin içinde. Şimdi devrim diyoruz. Devrimi bir anlamda şöyle de netleştirmek lazım. Mozart'a bakarken her zaman şunu düşünmeliyiz. Anti-aristokrasi. Aristokrasiden nefret etme. Aristokrasiye çalışma, aristokrasiden medet umma, aristokrasiye ait olmaya çalışma ama sonunda bundan tamamen kopma ve aristokrasiden tamamen uzaklaşma ve ondan gerçekten nefret etmeyi görüyoruz Mozart'ta. Tam olarak Fransız
1: Ama şu da var
0: ihtilalini betimliyoruz.
1: sevgili Cem'im,
0: Evet.
1: aristokrasi de Mozart'ı el üstünde tutarken
0: Evet.
1: hayatının sonuna doğru Mozart'tan vazgeçmiş.
0: Doğru.
1: Yani ikinci Joseph
0: Doğru.
1: yardımı kesmiş.
0: Doğru.
1: Son derece ekonomik zorluklar çeken,
0: Evet.
1: hasta bir eşe bakan,
0: Evet.
1: ölmüş bir çocuğun acısını barındıran bir yapıda kimse de destek olmuyor.
0: Evet. Çok borçları var
1: Aristokrasinin
0: ama üzerine.
1: evet
0: Evet.
1: çok
0: Çok
1: borcu var
0: borcu var.
1: ve onun içerisindeyken birdenbire aristokrasinin terk etmesi de acaba o nefreti oluşturmuş olabilir mi?
0: Ya şöyle ben bunu dediğim gibi yine bak operanın içine bakalım. Bu çok önemli bir şey Mozart'ın müziği içinde, hayatı içinde. Yani anti aristokrat derken yahut aristokrasinin karşılıklı olarak birbirlerinden uzaklaşmalarını eğer konu alacaksak çok ilginç bir tür ortaya çıkartıyor Mozart. Zaten deha da buradan geliyor. O dönem bir ya operada nasıl söyleyeyim komiklik içinde yani Singspiel'den bahsetmiyorum. Hikaye kavramı olarak, hikaye dramaturjisi olarak bir komedinin içinde hüzün barındırma fikri. Bunu şöyle düşünelim. Aynı bizdeki eski Yeşilçam Türk filmleri gibi. Fakir ve gururlu kız ve zengin bir aile. Fakat fakir gururlu kız bir erdem öğretir şeye, zengin aileye. Burjuvaya vesaire. Bunu Mozart'ın operasında görüyoruz. Yani fakir olanın, avam olanın, halk olanın yüceltildiği ve saraya, aristokrasiye bir erdem taşıdığı bir hikaye görüyoruz. Bu dönemi için tüyler ürpertici bir fikir.
1: Aslında sanat tarihi içerisinde aristokrasiyi erdemli,
0: Evet.
1: omurgalı ve belli bir kültüre sahip kişiler olarak görme şansımız yok. Özellikle romanlarda, operalarda, balelerde
0: Doğru.
1: her zaman fakir kız mutlaka erdem ve ahlak dersi vermiştir yukarıya.
0: Evet.
1: Böyle de bir şey imajı var. Yani aristokrasinin dışlanma şeyi var. Ama bir taraftan da o sanatçıların tümü de aristokrasinin varlığıyla yaşamıştır.
0: Evet, yani Mozart ve babası konusu var burada. Yani bana hep tabii Mozart ablası, babası ve Mozart gibi düşünelim. Yani hep erken dönemleri, Salzburg dönemi ve yaptıkları seyahatler bana şey gibi gelmiştir. Böyle kapı kapı dolaşan ve yani o kapılardan bir şey almak isteyen kişiler. Bunlar soylu kişiler değiller. Ya babası her ne kadar, babası da çok önemli bir müzisyen Mozart'ı. Mozart'ı var
1: Evet.
0: eden kişi ama yani biraz derinlerine ve arka planına baktığımızda bilmiyorum bana hep şey gelir. O yaptıkları seyahatler, talepleri, sponsorluk arayışları, para arayışları, daha da önemlisi sabit bir iş arayışları. Ya adeta bir sirk dolaştırır gibi iki çocuğuyla birlikte Leopold gözlerimde canlanıyor her zaman.
1: Aslında 600'e yakın eser yazmış,
0: Doğru.
1: 35 yaşında.
0: Evet.
1: Bu çok verimli mi yoksa bir eser yazıp para kazanma makinesi olarak mı kullanılmış? Geçenlerde bir şey izledim.
0: Evet.
1: Yani bu 600 eseri oturup yeniden kaleme alarak yazmaya kalksanız 20-25 yıl sürüyor diye bir
0: Doğru.
1: arkadaşımızın bir şeyi vardı, açıklaması vardı.
0: Evet.
1: Ne kadar doğru yanlış bilemiyorum ama
0: Evet.
1: hiç düşünme fırsatın da mı yok? Adam 35 yaşındasın sen.
0: Evet.
1: 600'e yakın eser. Ben hep görkemli eserler bunların çoğu.
0: Çoğu öyle evet.
1: Evet,
0: Operaları tabii.
1: yazmış. Bu
0: Evet.
1: besteci veriminden mi yoksa işte böyle yaz para kazan, yaz para kazan
0: Çoğu
1: mı
0: öyle.
1: diyeceğiz?
0: Çoğu para

0: için tabii ki çoğu sipariş eserler, para kazanmak için evinde düzenlediği abonman konserleri için tabii ki bu da çok önemli. Ev konserleri bir şekilde para kazanmak durumunda. Hep şu karşılaştırma yapılır ya, Mozart mı ilk freelance müzisyen yoksa Beethoven mı? Evet, tam anlamıyla aslında Beethoven diyebiliriz ama Mozart da tam olarak yani Viyana dönemlerinde artık yani Viyana'ya gidişi de Mozart biraz öyle artık. Öf be deyip her şeyi bırakıp ne olacaksa olsun deyip yani bir buhran halinde annesi ölmüş, kız arkadaşından babasını memnun edememiş. Yani hiçbir yerde yer edememiş. Evet çok yetenekli bir piyanist, çok takdir edilen bir müzisyen ama o dönem için bir efsane değil Mozart. Ya yani dediğim gibi bir sanki bir çok ilginç bir sirk figürü gibi. Aristokrasi için de öyle kuşkusuz çok kıymetli. Herkes kıymetini dinleyen ve temas eden herkes ondaki dehanın ve kıymetin farkında. Fakat bu hiçbir yere ulaşmıyor. İşte Viyana'ya gidişi de öyle yani artık ben gideyim ne olacaksa olsun artık. Büyük ve Viyana dönemin en büyük metropol yani şehir hayatı dediğimiz şeyin tam karşılığı Avrupa'da Viyana o dönem. Ve işte yani aristokrasiye karşı olmak demek para kazanmak gerek demek. Bunun için de çok eser yazmak gerekiyor. Haydn nasıl hep yeni bir eser üretmek zorunda kaldı? Haydn da çok üretken bir besteciydi. Mozart da öyle. Mozart şöyle ne kadar niye bu kadar çok eser yazdı ve bu kadar, hangi süreye bunu sığdırdı sorusunun cevabı bende şu. Ben bir dinleyici olarak öncelikle sonra da bir orkestra şefi olarak. Ama yani piyano konçertolarından yola çıkarak da senfoniden ziyade piyano konçertolarından yola çıkarak söylüyorum. Bir doğaçlama kapısı olarak görüyorum Mozart'ı. Öyle de görülmeli icracılar tarafından. Bir yazdığı melodiler, fikirler adeta bir öneri gibidir birçok eserinde Mozart'ın. Bir yani ben Mozart yazdığı gibi çalınamaz solistik eserleri çalınmamalı. Bir makineye dönüşür.
1: Sana zaten onu soracaktım şimdi.
0: Evet.
1: Yani bu kadar eser yazmış ama hani çok basit görünür Mozart.
0: Evet.
1: Hani bir eser kaldık, hadi bir Mozart koyalım onun yerine gibi düşünülür ama
0: Evet.
1: çok büyük şeflerin anılarında veya yazdığı kitaplarda
0: Evet.
1: Mozart'ı anlayıp gerçek anlamda yorumlamak için biraz Mozart'ı iyi bilmek lazım. Orkestranın Mozart'ı iyi anlaması lazım derler. Mozart'ı yorum anlamında zor kılan şey neydi? Yani çok basit yazıyor diyoruz ama.

0: ifade etmenin tarzı nedir?
1: Ya şöyle söyleyeyim. Bu soruyu aslında bakarsan bir anlamda Haydn'da cevaplamıştık. Basit olan şeyin parıltısını, gerçek parıltısını ortaya çıkartmak için bir uğraş sarf etmek gerekliliği. Bu tabii ki Mozart'ta artık had safhaya çıkmış durumda. Bunun sebepleri şunlar. Stil bilmek gerekiyor. Stil çalabilmek için. Bir stil çalabilmek için bir artikülasyon estetiğine sahip olmak gerekiyor. Artiküle bir konuşma biçimi gibi düşünelim. Bir konuşma stili gibi düşünelim. Mozart'ta bu stil çok çıplak şekilde ortada. Yani bir şeyi yanlış ve çirkin yaptığınız zaman kendini çok ele veren bir müzik. Dolayısıyla hata kabul etmeyen bir müzik Mozart'ın müziği. Benzersiz güzellikte melodilere sahip, benzersiz güzellikte kontrast temalara içeriye sahip. Fakat bununla birlikte çok sade, yalın

0: ettim.
1: Doğru.
0: Ve çok büyük isimler bu şefler.
1: Doğru.
0: Bir tanesini seçtin.
1: Evet.
0: Öbürlerinin kim olduğunu söylemeyeceğim tabii ama
1: Peki.
0: onlarda ne bulamadın da Neville Mariner'ın...
1: Mariner'ın çok temiz bir kayıt olduğunu zaten başında konuşmuştuk. Diğerlerini şöyle eleme sebebim biraz eski kayıtlar olmasından kaynaklı. Bu kayıt temiz bir kayıt. Bu kayıt Mozart'a bu zaten bu sendeki bu seri Mozart'a çok yakın ve çok iyi kaydedilmiş bir seri.
0: Evet.
1: Yani en ünlü serilerden bir tanesi bu. Dolayısıyla çok temiz şey nasıl söyleyeyim o çıplaklığı şey yapmayan insanın yüzüne de vurmayan insandan da saklamayan gerçekten Mozart makul düzeyde iyi bir Mozart dinleyebileceğimiz kadar. Çünkü Mozart stili üzerine çok şey yapılabilir. Çok oyunlar oynanabilir. Başında Hanon Kur'u konuşmuştuk biliyorsun. Onun
0: Evet.
1: sürprizleri çoktur Hanon Kur'un vesaire. Bu öyle değil. Yani bu bence herkes için Mozart'tır bu kayıtlar. Temiz olduğunu düşünüyorum. Net olduğunu düşünüyorum. Akışkan olduğunu düşünüyorum. Gerektiği yerde hafif olduğunu düşünüyorum. Yeterli kontrastların olduğunu düşünüyorum.
0: Böylece Cem Can Deli Orman'ın
1: Mozart beklentilerimiz.
0: Mozart anlayışını da ifade ediyor kendisi şu anda.
1: Evet, ya yani üzerine çok konuşuruz ama şöyle tamamlayalım birinci bölüme geçmeden önce. İstiyorum ki Mozart'a bakarken gerçekten bir aydınlanma çağı ürünü olarak, ürün de hadi kelimesini de kullanmayayım pek sempatik duyulmadı ama bir aydınlanma çağı düşüncesinin de devamı olarak görmek lazım Mozart'a. Bir fikir olarak bakmak lazım. İkincisi Mozart'ı bir opera bestecisi olarak görmek lazım. Bunu neden tekrar ediyorum? İşte son senfonisinin birinci bölümü bir opera dinliyoruz aslında birinci bölümde. Bir senfoni değil.
0: Bir sorum var.
1: Tabii.
0: Elimdeki albümde Mozart'ın 50 senfonisi var.
1: Evet.
0: 41 ama 50 senfoni olarak geçiyor.
1: Evet.
0: O 9 tanesi nereden çıkmış? Onlara bir üstünde duralım.
1: Duralım.
0: Not olarak
1: Evet.
0: normalde bazı albümlerin üstünde Mozart 50 senfoni diye yazar.
1: Evet.
0: Aslında 41 tane
1: Hı
0: tabii.
1: hı.
0: Ama bir takım senfoniler de var aralarda sınıflanmamış.
1: Hı.
0: Onları da
1: Mutlaka.
0: açıklayacağız.
1: Evet.
0: Bu arada müsaadenle
1: Tabii ki.
0: kısa bir bilgi 1788 yılında yazıyor. 39, 40, 41, 3 senfoni birden yazıyor. 41 Jüpiter adını da Johann Peter Salomon
1: Tabii
0: veriyor.
1: kendisi
0: Ve
1: koymaz o isimleri.
0: kendisi bu ismi bilmiyor. Yani
1: Bilmez,
0: bilmeden
1: bilmez.
0: ölmüş.
1: Evet.
0: Yani sonradan konulmuş
1: Evet.
0: bir isim. Ve Viyana döneminde yazılmış. Aslında çok fazla da o dönemin müziğine karşı Mozart'ın çok yakınlığı yok. Literatür diyor ki Viyana galant tarzı
1: Galant,
0: müziğe
1: evet.
0: yönelmiş ama Mozart onun içerisinde yine kendi dili ve anlatımıyla gündeme getirmiş. Yorumumuz Sir Neville Mariner yönetimindeki St. Martin in the Fields topluluğu. Şefimiz bu eseri seçtiği için, bu yorumu seçtiği için ilk bölümü sizlere sunalım efendim.
1: Haydi bakalım.

0: Mozart 41. senfoni ve 1. bölüm Jüpiter senfonisi. Efendim burada hemen kısa bir bilgi vermek istiyorum. Klasik konserler, bildiğimiz konserler çok tipiktir. İşte bir uvertürlü açılış, bir konçerto, ara bir senfoni. Mozart döneminde açılışlar senfonilerle yapılıyor.
1: Evet.
0: Yani senfoniler konsere davet niteliği taşıyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla ilk seslendirilişinde de açılış eseri olarak seslendirilmiş. Aslında dünyada da şimdi çok ilginç konser formları oluşmaya başladı. Mesela çok iyi bir şef yakaladıkları zaman solisti koymuyorlar. Eşlik yaptırmıyorlar.
1: Evet.
0: Tek arada o konçerto, uvertür olmadan bir program hazırlanıyor. Hatta sen ona çok iyi şahitsindir. Operalar konser salonlarına inmeye başladı.
1: Tabii, kesinlikle öyle.
0: Ve ilginç operalar. Ben Berlin'de Petrenko'yla Mazeppa'yı dinlemiştim.
1: Nefis.
0: Berlin Filarmoni'de yapmışlardı. Dolayısıyla programlar da dünyada da bu klasik program akışı artık yavaş yavaş tarihe karışıyor. İyi bir şef bulunca ona eşlik ettirmiyorlar, eşlik yaptırmıyorlar. Tamamıyla suyunu sıkıp öyle bırakıyorlar. Yani.
1: Neyse tabii ki şeyi ağır bastığı müzikal dönemi bestecisi, tabii onu da talep ediyorlar.
0: Aynen.
1: Bu da önemli bir şey.
0: Evet. Evet efendim, gelelim ikinci bölüme.
1: İkinci bölüme gelmeden önce birinci bölümü hatırlayalım. Yine programımızın amacına biraz geri dönelim. Şöyle, birinci bölümde ne dinledik? Birinci bölüm bitti ve sanki operanın ilk aryasının hemen alkıştan sonra başlamasını beklemiyor muyuz? Bitti, alkış ve
0: uvertür bitti.
1: Bitti ve başlaması lazım. Bunun şöyle önemli bir sebebi var. Birinci bölüm şöyle bir bölümdü. Tören ve tiyatro. Yani buradaki drama bu. Müziğin anlattığı şey bu. Yani senfoni salt bir soyut müzik olarak burada değil. İşte o nefeslerin fanfarları. Şarkı söyleyen birinci tema ve ikinci tema. Karakterleri sanki anlat. İyi karakteri ve kötü karakteri. Meleği ve şeytanı anlatan. Anneyi ve babayı anlatan karakterler gibi temalar. Ya Mozart'ın işte güzellikleri burada. Yani bir karakter fikrini sese ve melodiye öylesine iyi oturtuyor ve yansıtıyor ki kafasında, o Mozart'ta tanrısal görünen şey bu olsa gerek. Başka bir şey olamaz. Her şey kafasında hazır gibi. Bir karakter adeta yazdığı her bir melodi, enstrümanlar bir karakter ve sürprizlerle dolu karakter. Mozart'ın diğer bir özelliği de sürprizler yapıyor olması. Yani birinci bölümde dinlediğimiz büyük bir tören ve bir tiyatro hissiyatı var burada. Bunu da dediğim gibi Mozart'ın bir opera bestecisi olarak hep görmek istiyorum ya, biraz oradan bakmak gerekiyor. Şimdi ikinci bölüm. Mozart ikinci bölümleri de diyebiliriz tabii ki. Buradaki zerafet temaların, uzun temaların hiç sıkıcı olmadan nefes alması ve devam etmesi ve çok doğal olması. Biraz burada ikinci bölümde şeyi göreceğiz. Huzur ve huzursuzluğun böyle aynı anda olduğu ve biraz da böyle şeyi hissedeceğiz. Geç dönem Mozart'ının artık o karamsarlığı, o
0: 35 yaş.

0: şimdi yani iyi bildiğimiz bütün o borçları, kargaşa, hastalık. Tabii çok manik de bir karakteri var Mozart'ın. Müziğinden de bunu anlayabiliyoruz. Stabil olmayan bir ruh hali var. Çok zor bir dönemde yaşıyor. Kendini var etmeye çalışıyor. Çok hoyrat bir karakter. Çok renkli bir karakter. Çok çocuksu, esprili. Evet. Çok
1: Çılgın.
0: cesur, çok çılgın bir karakter. Ama çok savurgan, çok dediğim gibi hoyrat, çok çabuk tüketen bir karakter Mozart. Bu insanın hayatının son evresinde her ne kadar 35'te olsa bir hüzün yaratır diye düşünüyorum ha. İnsan bir şey hüzün. Gelin bir dinleyelim bakalım hayatın son dönemlerinden ipuçları nerelerde var bu bölümde.

0: Mozart Senfoni 41, Jüpiter Senfonisi 2. bölüm, Sir Neville Mariner, Saint Martin in the Fields'ı yönetti ve sırada 3. bölüm var. Mozart evet. Konuşmaya devam ediyoruz efendim. Az da kaldı süremiz. Sabah 43 dakika, 10 dakikamız var eserde. Biz 43 dakika, evet. Demek ki konuşmak için 7 dakikamız var.
1: Hay hay, hızlıca 3. bölüme geçelim. Şöyle, 3. bölüm aynı Mozart'ın hikayesindeki gibi anti monarşiyi burada düşünebiliriz. Neden? Bu yine bir menüye. Fakat bu sefer menüye bir saray, asil bir saray dansı olmaktan çıkacak.

artık bir halk, senfonik bir halk dansına dönüşecek. Artık bir senfoni formuna ulaşmış olacak. Bir Haydn menüyesi dinlemeyeceğiz burada. Ve bunun trio bölümü aynı zamanda çok doğal, çok insana yönelik. Yine saraydan çok uzak bir saray formu. Dinleyelim bakalım.

0: Evet, son bölüme geldik. 41 Jüpiter Senfonisi Mozart. Ve son bölümden önce biraz zamanımız da biraz var. Mozart'ın biraz sonunu, yaşamının son dönemini konuşalım diyorum maestro.
1: Hadi konuşalım. Yani pek iç açıcı bir dönem değil bildiğimiz gibi. Bu dönem borçlar, harçlar içinde geçen, ödenmeyen borçlarla geçen. Buna rağmen kutlamaların, ev abonman konserlerinin ve kutlamalarının son hız devam ettiği bir dönem. Sağlık problemlerinin olduğu bir dönem. Aslına bakarsan mutlulukla mutsuzluk hepsinin böyle artarak, mutluluğun da trajik bir şekilde muhtemelen arttığını öngördüm. Mutsuzluğun da aynı oranda arttığını öngördüm. Bir dönem Mozart'ın hayatında. Ve tabii ki o hazin son, yani bir soylu olarak ölememek. Mozart olabilmek ama bir soylu olarak ölememek.
0: Değeri bilinmeden o dönem için. Öyle evet. Diyelim. Çünkü cenazesinde evet. Neredeyse kimse yok. Belediye kaldırıyor herhalde.
1: Ya şöyle, onu aslında o hep yanlış bilinir. İşte kimsesizler mezarına götürdü, mezarı bilinmiyor falan. Onun gerçeği şu. Yani dönemin şeyi bu. Soylu değil. Yani bir yerden sonra onu mezarla defnedecek saray regülasyonu var. Ve ailesi bile gidemiyor o mezara. Bir hastalık korkusu var bildiğim kadarıyla o dönem. Sarayın bir hastalık korkusu var. Hani ölülerden belki geçecek. Dolayısıyla böyle bir cenaze töreni yapılması için soylu olması lazım bu arada. Bir aristokrat olmak zorundasın sana bir cenaze töreni yapılabilmesi.
0: Ama canım o dönem gömülen herkesin mezarı belli değil mi yani?
1: Avusturya'da muhtemelen bu böyle bir dönem. Yani bu belki bir senelik, iki senelik bir garip bir regülasyon. Şöyle biraz karısının da neyse, yani karısı keşke daha bir şey olsaymış da takip etseymiş. Yani o da takip etmiyor. Nereye gömüldü bu adam? Bir yere gömüldü de nereye gömüldü? Yani ama dediğim gibi aristokrat olsaydı her şey bilinecekti. Biraz da takip edilmemiş. Çok hazin bir son. Yani Mozart olmak ve aristokrat olamamak. Bunu al. Yani Mozart öncesine, Mozart dönemine, günümüze kadar getir bu sözü.
0: Vefasızlık.
1: Valla yani hem vefasızlık, hem kadersizlik, hem işte tam Mozart. Yani bu kadar uçlarda, bu kadar üretken, bu kadar gerçek, bu kadar çocuksu, bu kadar esprili, bu kadar derin, bu kadar yenilikçiydi ve daha bir çoğu. Yani böyle bir son, bilmiyorum. Şöyle işte. Hayatın gerçeği diyelim. Ama Mozart'ın bu da hayatının son dönem eserlerinden bir tanesi, son senfonisi.
0: Evet.
1: Şöyle son bölümü şöyle bakacağız, son bölüme. Bence bu eserin adının Jüpiter olmasının sebebi bu bölüm. Neden bu bölüm? Bu bölüm bir Johann Sebastian Bach'a büyük bir saygı duruşu niteliğinde. Biliyorsun kontrpuan ve füg yazımı bestecilerin en ustalaşma, en master dönemlerine işaret eder. Ve burada çok ustalaşmak isterler besteciler. Yeteneklerini, hünerlerini bu kontrpuan, yani yatay nota yazımında göstermek. Çok zor bir tekniktir bu. Daha önce anlatmıştık bunu. Burada ilginç bir şekilde birçok temanın üst üste aynı anda bindiği ve hiçbir karmaşa yaratmadığı ve belki de son senfoninin son bölümü olarak Johann Sebastian Bach'a büyük bir saygı duruşu niteliğinde devasa bir kontrpuan başyapıtı dinleyeceğiz.
0: Dinleyelim.

0: Evet sevgili dinleyenlerimiz, bugün Mozart'ın 41 no'lu senfonisi Jüpiter başlıklı sevgili Cemil'e masaya yatırdık, konuştuk. Önümüzdeki haftalarda yine birlikte olacağız. Başka senfonilerde aslında bazı bestecilerin bazı senfonilerini bir daha aynı besteci gündeme alarak devam edeceğiz.
1: Mozart'ı da alacağız tekrar gündeme diye düşünüyorum. Anlatacak daha çok şey var. Bir sonraki programda görüşmek üzere.
0: Hoşça kalın sevgili dinleyenlerimiz.

0: yeni müziğe doğru. Programı hazırlayan Ahmet Yahyaoğlu.
1: Sevgili Radyo 3 dinleyicileri, TRT İzmir Radyosu stüdyolarından merhaba.

Giacomo Puccini. Ona kompozitörlüğünün yanı sıra bir filozof yakıştırması yapabilir miyiz? Hayır tabii ki. Felsefe bakımından sistematik metinler yazmadı ve bir düşünce okulu kurmadı. Ancak ortaya koydukları ve birçok düşünsel temayı da güçlü biçimde işlediği için dolaylı bir katkıdan söz edebiliriz. Öncelikle şunu belirtmek isteriz ki insan duygusunun merkezi Puccini operalarında aşk, kıskançlık, fedakarlık, ölüm korkusu ve yalnızlık çatısı altında işlenir. Bu yönden bakıldığında insan deneyiminin öznel tarafı öne çıkar. Bu da varoluşçu ve fenomenolojik düşünceyle yakınlık kurabilecek bir estetik yaklaşım ortaya koyar. Dram içinde yer alan birey, toplum, sınıf, savaş, iktidar ve kader karşısında savunmasızdır. Böylelikle modern bireyin kırılganlığı ortaya konurken, modernitenin insan üzerindeki baskıları gün yüzüne çıkar. Tarihsel akış bizi gerçekçiliğe götürürken, Puccini de İtalyan operasındaki gerçekçilik eğilimini geliştiren isimlerden biri olur. Bu akım günlük yaşamı, sıradan insanlardaki trajedi ve toplumsal gerçekliği sahneye taşır. Böylece opera sanatının sıradan insan acısını da konu edinebileceği fikri dönemsel olarak güçlenir. Puccini de farkında olduğumuz bir diğer konuda Doğu-Batı kültürünü aynı potaya taşıdığıdır. Madame Butterfly ve Turandot gibi operalarla egzotizm ve oryantalizmi sahneye yansıtan besteci, Batı'nın öteki kültürleri nasıl gördüğüne dair bir bakış açısı geliştirir. Puccini de müzikle bilinç arasındaki ilişkiyi sorgularsak, öncelikle orkestrasyon ve leitmotif kullanımına bakmamız gerekir. Çünkü maestro, karakterlerin psikolojik durumlarını yalnızca sözlerle değil, müzik yoluyla da ifade etmektedir. Bu da bestecinin kompozisyon tarzının estetik felsefede müziğin anlam üretme kapasitesinin önemli örnekleri arasında olduğunu gösterir. Gianni Schicchi, Giacomo Puccini'nin 1918'de tamamladığı tek perdelik komik operadır. Yani bestecinin üçlemesinin son operasıdır. Üç kısa operadan oluşan Il Trittico yani üçleme, Il Tabarro, Sor Angelica ve Gianni Schicchi'den oluşur. Librettosu Giovacchino Forzano tarafından yazılan Gianni Schicchi, kökenini Dante Alighieri'nin Divina Commedia'sındaki kısa bir pasajdan alır. Dante, Gianni Schicchi karakterini sahtekarlık nedeniyle cehennemde cezalandırılan biri olarak işlerken, Puccini de bu küçük göndermeyi tam bir kara komediye dönüştürür. Operada işlenen açgözlülük ve miras hırsı, toplumsal sınıf çatışması, burjuva ikiyüzlülüğü, hukuk ve ahlak arasındaki gerilim ve kurnaz insan figürü operayı sadece komik değil, aynı zamanda toplumsal bir hiciv haline getirir. Müzikal olarak Puccini burada alışılmış trajik

Dilinden farklı olarak hızlı konuşma ritimleri, keskin orkestral mizah ve ansambl karmaşası ortaya koyar. Sevgili dinleyiciler, artık Puccini'nin bir perdelik Gianni Schicchi operasını dinlemeye başlayabiliriz. Seslendirenler Tito Gobbi, Victoria de los Angeles, Carlo Del Monte, Anne Maria Canali. Roma Opera Orkestrası'nı Gabriele Santini yönetiyor.

Sei anche stato podesta fu cecchio.

Buongiorno, maestro Spinello.

Lasciando il tuo all'incontri.

0: Ditemi voi, signori, se i quattrini di Buoso potevan finir meglio di così. Per questa bizzarria m'han cacciato all'inferno, e così sia. Ma con licenza del gran padre Dante, se stasera vi siete divertiti, concedetemi voi l'attenuante.
1: Puccini'nin Bir Perdelik Giannis Kiki operasını dinlediniz. Tito Gobbi, Victoria de los Anjales, Carlo Del Monte, Anne Maria Canali seslendirdi. Roma Opera Orkestrası'nı Gabriele Santini yönetti. Sevgili dinleyiciler, Yeni Müziğe Doğru sona erdi. Speaker'ınız bendeniz Nunan, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ramazan Özbay, TRT İzmir Radyosu stüdyolarından sizlere mutlu bir hafta diliyoruz. Esen kalın.

Ülkemizdeki ilk opera kaydını dinlemek ister misiniz? Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve senfoni orkestralarımızın serüvenini, sahnelediği opera, operet, konser ve bale temsillerinin ilgi çekici örneklerini adım adım izlemeye ne dersiniz? Sizi sahnelerimizden esintilere davet ediyoruz. İsmail Hakkı Aksu'nun hazırladığı Sahnelerimizden Esintiler programı her hafta Perşembe saat 15'te TRT Radyo 3'te.

Çalgılar ve ezgiler. Hazırlayan ve sunan Cem Erözü.

İstanbul Radyosu'ndan hepinizi sevgiyle selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bugünkü beraberliğimiz süresince sizlere Franz Ignaz Danti'nin eserlerinden örnekler sunacağız.

Franz Ignaz Danzi'nin Sol Minör Fagot Konçertosu'nun 2. ve 3. bölümlerini Michael Alexander Willens yönetimindeki Kölner Akademi topluluğu eşliğinde fagot sanatçısı Jane Gower seslendiriyordu. Franz Danzi 1763 yılında Mannheim yakınlarında doğdu ve orada büyüdü. İlk müzik eğitimini babasından violonsel ve Abt Vogler'den beste dersleriyle başladı. Daha sonra 1778'de dönemin ünlü orkestrası Mannheim Oda Orkestrası'na katıldı. Kariyeri geç klasik dönemden erken romantik üsluba geçiş sürecini kaplayan Danzi, Mozart'la tanışmış ve ondan fazlasıyla etkilenmiştir. İleriki yıllarda Karl Maria von Weber'e mentorluk yapmış ve 1783 yılında babasının yerine Mannheim Orkestrası'nın şeflerinden biri olmuştur. Daha sonra Münih ve ardından Stuttgart saraylarında Kapellmeister olarak göreve getirilen besteci hemen hemen her türde eser vermiş üretken bir müzisyendi. Danzi'nin oda müziği eserleri arasında altılılar, beşliler, dörtlüler ve üçlüler bulunur. Bunların bazıları yaylılar için, bazıları nefesliler ve bazıları da her ikisinin birleşimi için yazılmıştır. Bu eserler genellikle Mannheim'deki erken deneyimlerini yansıtan bir üsluba sahiptir. Biz sizlere şimdi bestecinin piyano, obua, korno, fagot,

Fagot ve klarnet için Opus 41 beşlisini sunalım. Hem Mozart hem de Beethoven'ın yazmış olduğu beşlilerin izlerini taşıyan eseri Azahar topluluğu seslendiriyor.

Franz Ignaz Danzi'nin piyano, obua, korno, fagot ve klarnet için Opus 41 beşlisini Azahar topluluğu seslendiriyordu. Bestecinin bugün sizlere sunmak istediğimiz bir diğer eseri flüt ve klarnet için bestelemiş olduğu Konçertan Senfoni sevgili dinleyicilerimiz. Klasik dönemi erken romantik döneme bağlayan ve birbirinden içli melodilerle bezenmiş bu güzel eseri flütist James Galway ve klarnet sanatçısı Sabine Mayer, Jörg Faber yönetimindeki Württemberg Oda Orkestrası eşliğinde seslendiriyorlar.

0: Franz Ignaz Danzi'nin flüt, klarnet ve orkestra için bestelemiş olduğu konçerttan senfoniyi flütist James Galway ve klarnet sanatçısı Sabine Mayer, York Faber yönetimindeki Württemberg Oda Orkestrası eşliğinde seslendiriyordu. Sevgili dinleyicilerimiz, böylece bugünlük de bize ayrılmış olan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte tekrar birlikte olabilmeyi umut ediyor. Hepinize sağlık, huzur ve müzik dolu günler diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Çalgılar ve ezgiler. Hazırlayan ve sunan Cem Erözü.

Çağımızın sesini taşıyan yeni besteler, hafızalarda kalan yorumlar, Ankara Radyosu Büyük Stüdyosu'ndan eskiden yeniye dinletileri, müziği kitlelere taşımış büyük besteciler, solistler, orkestra şefleri ve eğitimcilerin yaşamlarından ilginç kesitler. Eski ve yeni arasında 30 yıllık bir müzikal köprüde her

0: Perşembe saat 13'te TRT Radyo 3'te buluşalım.
1: Müzik, farklı zamanlar ve coğrafyalar arasında yapılan uzun soluklu bir yolculuk, eşsiz bir keşiftir. Ege'den, Akdeniz'den, kuzey ülkelerinden ve uzak doğudan seslerin buluştuğu bir dünya turu. Rabia Taşaltı'nın hazırladığı İzmir Radyosu yapımı Klasik Müzikle Dünya Turu her cuma saat 9'da TRT Radyo 3'te.

0: TRT Radyo 3'te Geçit'e hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Ben Bahar Aktalay.
1: Ben de Tamer Adanalı.
0: Sizleri Ankara'dan selamlıyoruz ve birlikte güzel, keyifli bir akşamüstü geçirmeyi diliyoruz. Frankenstein serimizin ikinci haftasında yine birbirinden güzel film müziklerimiz var. Frankenstein yüzyıllardır anlatılan, her dönemde yeniden yorumlanan bir hikaye. Ama bu hikayenin çıkış noktasına baktığımızda oldukça genç bir yazarla karşılaşıyoruz, Mary Shelley.
1: 19. yüzyılın başları bilimin hızla ilerlediği, elektriğin ve insan bedeninin sırlarının yeni yeni keşfedildiği bir dönem. Doğanın yasalarıyla oynanabilir mi, hayatın başladığı yere müdahale edilebilir mi gibi sorular zihinlerde dolaşıyor. Mary Shelley bu romanı yazdığında henüz çok genç, 19 yaşında ama hayatında kayıplar, yalnızlık ve derin sorgulamalar var. Arkadaşlarıyla birbirlerine anlattıkları hayalet hikayeleri arasında onu yıllar boyu yaşatacak bir fikir doğar. Mary Shelley, bir bilim insanının ölü parçalardan yarattığı ve sonra terk ettiği varlığın trajik hikayesini kaleme alarak gotik edebiyatın en ikonik eserlerini bize armağan eder.
0: Evet, bugün bu efsanenin sinemadaki iki çok farklı yorumuna bakacağız. Victor Frankenstein ve Lisa Frankenstein. İlk durağımız 2015 yapımı Victor Frankenstein. James McAvoy'un Victor'u, Daniel Radcliffe'in ise Igor'u canlandırdığı film klasik hikayeyi Igor'un gözünden anlatıyor. Igor, sirkte çalışan, ağır fiziksel kusurları olan ve dışlanmış biri. Çok zeki ama değersiz görülüyor. Onu fark eden kişi ise Victor Frankenstein. Victor onun zekasını keşfediyor ve adeta yeniden yaratıyor. Onu düzeltiyor, ona kimlik veriyor ve birlikte çalışmaya başlıyorlar.
1: Buradan sonra film iki eksende ilerliyor. Bilimsel takıntı ve etik çatışma. Victor'un arzusu ölümü yenmek ve hayatı yeniden yaratmak. Ama bu ideal giderek saplantıya dönüşüyor ve kontrolden çıkıyor. Igor başta Victor'a hayran. Ama zamanla şunu sorgulamaya başlıyor. Bu yaptığım şey doğru mu yoksa felakete mi gidiyoruz?
0: Filmin müzikleri Craig Armstrong'un elinden çıkmış. Klasik orkestrayla modern crossover bir tarzda ilerliyor ve filmin karanlık, bilimsel ve duygusal atmosferini de çok güçlendiriyor. Evet, şimdi Craig Armstrong'un Victor Frankenstein film müziklerini dinlemeye başlayalım.

0: Craig Armstrong'un Victor Frankenstein film müziklerinden bölümler dinliyoruz.
1: Victor Frankenstein filminde dikkati çeken önemli bir yan hikayede Victor'un babasıyla olan ilişkisi. Babası Baron Frankenstein, soğuk, domine edici ve başarı odaklı bir aristokrat. Victor çocukken yaşadığı bir trajedi, yani abisi Harry'nin ölümü, babası tarafından Victor'a yükleniyor. Babası Victor'ı sürekli suçluyor, onu yetersiz ve başarısız olarak görüyor.
0: Bu baskı ve sevgisizlik Victor'ın kendi yarattığı canlıya karşı takındığı tavrı da tabii ki derinden etkiliyor. Victor yarattığı varlığa tıpkı babasının kendisine davrandığı gibi davranıyor. Ona hayat veriyor ama sonra terk ediyor. Sorumluluk almıyor. Baba oğul döngüsü burada acımasızca tekrarlanıyor. Ama burada aslında yazar Mary Shelley'nin babasıyla olan ilişkisi tekrar Victor Frankenstein özelinde kaleme alınıyor. Yani çocukluğunda geçirdiği o soğuk ve sevgisiz babayla olan ilişkisi bu kitabın aslında herhalde özünü oluşturan ana etken. Evet, şimdi Craig Armstrong'un Victor Frankenstein film müziklerini dinlemeye devam edelim.

0: Craig Armstrong'un 2015 tarihli Victor Frankenstein film müziklerinden bir seçki dinledik. Şimdi Frankenstein efsanesini çok farklı bir tonda ele alan bir başka filme geçiyoruz. 2024 yapımı Lisa Frankenstein. Senarist Diablo Cody ve yönetmen Zelda Williams'ın imzasını taşıyor film. Isabel Summers'ın bestelediği müziklerse daha pop, elektronik ve 80'ler esintili bir tarzda. Klasik gotik karanlıktan uzak, gençlik enerjisi ve kara mizah dolu bir Frankenstein yorumu bu.
1: Evet, Lisa annesini kaybetmiş mutsuz bir genç kız. Bir mezarlıkta karşılaştığı Victorian döneminden kalma bir cesedi yanlışlıkla diriltiyor. Birlikte hem aşk hem de kaos dolu bir macera yaşıyorlar. Klasik Frankenstein'da Victor yaratığı terk ederken burada Lisa ve yaratık arasında tuhaf ama samimi bir bağ kuruluyor. Lisa yaratığına baba gibi davranmıyor. Aksine onunla birlikte büyüyor, onu kabul ediyor ve birlikte yaşamayı öğreniyorlar. Bu da Victor Frankenstein'dan çok belirgin bir kontrast yaratıyor.
0: Şimdi Isabel Summers'ın enerjik ve pop tınılı müzikleriyle Lisa Frankenstein'ın dünyasına yol alalım.

0: Samuelson genç, enerjik ve pop tarzındaki müziklerini dinledik. Lisa Frankenstein'ın hem komik hem duygusal hem de asi havasını başarıyla betimlemiş besteci. Bugün Frankenstein mitinin iki çok farklı yüzünü gördük. Bir yanda soğuk baba oğul ilişkisi ve terk edilme döngüsü, diğer yanda ise kabul, aşk ve birlikte büyüme çabası. Ben Bahar Aktalay.
1: Ben de Tamer Adanalı.
0: Gelecek hafta aynı saatte crossover maceramıza kaldığımız yerden devam etmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.
1: Hoşça kalın.

Toplumumuzu ulus yapan en önemli yapı taşlarından biridir Türkçemiz. Bin yılları aşan geçmişiyle zengin söz varlığı, güçlü anlatım olanakları, tadı ve ahengiyle bir dünya dilidir. Ata armağanı, ortak mirasımız olan Türkçe, ezelden ebede var olacaktır.

Saat 17. Haberler. İyi akşamlar. Spikeriniz ben Mücella Karadağ. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye'de yeni yol, yöntem ve hamlelerin istişare edildiğini vurguladı. Devletin ilgili kurumları örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak farklı modaliteler üzerinde çalışıyor dedi. AK Parti grup toplantısında konuşan Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefinin kararlılıkla menziline ulaştırılacağının altını çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti hareketinin Büyük Türkiye davası olduğunu söyledi. Bir Tayyip Erdoğan gider, bu davayı omuzlayacak, bin Tayyip Erdoğan gelir dedi. Erdoğan, zorluklarla mücadele eden AK Parti'yi eleştiren bazı çevreleri de kavgaya girmeden ahkam kesen klavye kahramanları olarak nitelendirdi. Doğru bildiğimiz yolda eğilmeden, bükülmeden, yılmadan yürümeye devam edeceğiz ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özel'in Kocaeli'de yapılan gençlik şöleniyle ilgili sözlerine tepki gösterdi. CHP yönetiminin seçmenini utandırdığını ve sokağa çıkacak yüzü olmadığını söyledi. Rüşvetsiz selam almayanların durumunu gençler de görüyor. Gençler bu açgözlülerle arasına mesafe koyuyor dedi. AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı, Büyük Türkiye'yi bu asrın yıldızı yapacağız ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında kurulması planlanan doğal gaz hattı için çalışmaların hız kazandığını söyledi. Ankara'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, teknik hazırlığın ardından yatırım aşamasına geçileceğini açıkladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Batı'nın fikri ve medeni hakimiyeti üzerinde gerçekleşen bir asırlık uluslararası sistemin çöküşe geçtiğine dikkat çekti. İnsani değerler üzerinden gelişmiş yeni bir kimliğe ihtiyaç olduğunu söyledi. İstanbul'da düzenlenen sempozyumda konuşan Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin aydınları olarak insanlığın faydasına ortak teklifleri geliştirmeye mecburuz dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Paris'te düzenlenen Teröre Finansman Yok Bakanlar Konferansı'na katıldı. Kripto varlıkların yeni risk ortamının merkezinde yer aldığına dikkat çekti. Bakan Şimşek, mali eylem görev gücü standartları tüm yetki alanlarında tutarlı şekilde hayata geçirilmeli dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e karşı açtığı 300 bin liralık manevi tazminat davasını kazandı. Ekrem İmamoğlu, çıkar amaçlı suç örgütü davası 40. oturumuna devam ediyor. Duruşmada savunma sırası eski Kültür AŞ Genel Müdürü Serdal Taşkın'daydı. İddianamede organizasyon ve etkinlik ihalelerinde usulsüzlük yapmakla suçlanan Taşkın, savunmasında iddiaları reddetti. Soykırımcı İsrail, Gazze'ye insani yardım ulaştırmaya çalışan küresel Sumut filosuna hukuksuzca saldırdı. Alıkoyduğu aktivistleri Aşdod limanına götüren işgalci güçler insanlık dışı muamelede bulundu. O sırada ırkçı bakan Ben Gvir de skandal hareketlerine yenisini ekledi, aktivistleri provoke etmeye çalıştı. Gazze'de ateşkese rağmen İsrail saldırıları sürüyor. Bureiç mülteci kampında hedef alınan bina yerle bir oldu. Onlarca Filistinli evsiz kaldı. Batı Şeria'da ise işgalci İsrailliler terör estirmeye devam ediyor. İsrail ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı iki beldeye hava saldırıları düzenlendi. 7 kişi hayatını kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yeni saldırıdan son anda vazgeçtiğini yineledi. Saldırıya bir saat kalmıştı dedi. Trump, Tahran'la anlaşmanın yakın olduğunu da savundu. İran'sa Trump'ın tehdidine, yeni saldırı olursa savaş bölgenin ötesine yayılır yanıtını verdi. Rusya ile Ukrayna arasında yoğun çatışmalar yaşanıyor. Rus güçleri Ukrayna'nın 4 bölgesine hava saldırıları düzenledi. Saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti. Ukrayna'da Rus topçu birliklerini hedef aldı. Birleşmiş Milletler Ukrayna'da savaşın durması için müzakerelerin yeniden başlaması çağrısı yaptı. Haberleri sunduk.

0: Reklam.
1: 2010 yılından beri Bursa Filarmoni Derneği ana sponsoru. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
0: Reklam.

0: dünya listelerinden.
1: 2024 The Black Keys için berbat bir yıldı. Kötü organize edilmiş bir turne, yüksek fiyatlarından yakınan hayranların hoşnutsuzluğu, satılamayan konser biletleri, doldurulamayan büyük stadyumlar, dev salonlar. Bütün bunları düzeltmek adına elinden hiçbir şey gelmeyen bir grubun çaresiz çırpınışları, o grubun çözüm üretemeyen ekibinin yarattığı hayal kırıklığı, kaçınılmaz olarak koca bir turnenin toptan iptali. Ekonomik olarak dara düşen grubun borçlarını ödemek adına zaten eleştirilerin odağındaki bir organizasyona katılarak işleri içinden daha da çıkılmaz hale getirmesi, müzik basınının olan biten karşısındaki sert acımasız tavrı ve sonuçta yıllardır çalıştıkları menajerlik ve halkla ilişkiler ekibiyle yolların ayrılması vesaire vesaire vesaire. 2024 gerçekten kabus gibiydi The Black Keys için. Hiç yaşamamış olmayı isterlerdi herhalde. Kariyerindeki çeyrek asırlık tecrübe dahi The Black Keys'i o yıl yaşadığı travmadan kurtaramadı. Grubun davulcusu Patrick bu sektörün tamamı bilet satışından tanıtıma iç içe geçmiş durumda. Sanatçılar olaraksa bu sürece dahil olmak neredeyse imkansız. Başka çıkarları olan bu insanların keyfine kalmış durumdasınız. Bizi mahvettiler diyecekti. Ama her şerde bir hayır da vardır misali. Olayın en iyi tarafı tabii çıkardıkları derslerle belki de hayranlarından özür dilemek için bu sefer işlerin yolunda gittiği bir turneye de vesile olacak yeni bir The Black Keys albümüne oturmalarıydı. O albüm 2025'te geldi. Merhaba. Batıl inançlarla araları nasıl bilemiyoruz ama bütün uğursuzluğuna inat The Black Keys'in kendilerine bu sefer uğur getirmesini diledikleri 13. stüdyo albümü No Rain, No Flowers başlıyor.

The Black Keys 2025 yılı çalışmasında güvenli sularda ilerlemek istedi. Dolayısıyla No Rain No Flowers'da pek sürpriz yok. İkili blues rock sınırlarında. Bir eleştirmen hoş bir şekilde akıp gittiğini söylediği albüm hakkında bu sefer eski püskü blues punk'ı garajda bırakıp kendini beğenmişlik yerine yeni bir alana yönelmişler diyor.

2025 yılı albümüne çalışmaya adını veren parça No Rain No Flowers ile başlayan The Black Keys az önce de The Night Before'u söyledi ve sıra Baby Girl'e geldi. Bu üç parçanın 13. The Black Keys albümünden basılan 45'liklerden olduğu notunu da düşelim.

The Black Keys 2025 yılı çalışmasında güvenli sularda ilerlemek isterken yeni isimler yerine uzun zamandır hayranlık duyduğu söz yazarlarıyla çalışmayı tercih edecekti. Grubun davulcusu Patrick bu durumu bu sefer doğrudan kaynağa yönelmek istedik diye özetliyordu. Daniel Tassian'la Scott Storch, No Rain No Flowers'daki parçaların yazılmasında yanlarında olan isimlerden sadece ikisiydi. 13. The Black Keys albümüne katkıda bulunan yazarlar arasında başkaları da vardı. No Rain No Flowers'a dokunan isimlerden biri de hem parçaların yazılmasına katılan hem de prodüksiyonda boy gösteren Rick Knowles'dı. Grubun yaptığı işin en saygın isimlerinden biri olan Knowles'la çalıştığı ilk albümdü No Rain No Flowers.

Down to Nothing, The Black Keys'in 2025 yılı albümünden geldi. Dan Auerbach'la Patrick Kearney, stüdyo müzisyenlerinden oluşan geniş bir ekibin de parçalarına katkıda bulunduğu No Rain, No Flowers'dan şimdi de On Repeat'le radyolarınızda.

No Rain No Flowers albümü The Black Keys'in Devler Ligi'ne yükselmesiyle sound'unda hissedilen daha rafine modern blues rock anlayışının devamı olarak değerlendiriliyor. Albüm grubun erken dönem kirli garaj tarzıyla kıyaslandığında temiz prodüksiyonuyla groove odaklı arayışlarını yansıtıyor. 13. The Black Keys albümünde funk, soul ve hatta yer yer pop dokunuşları da belirgin. Bu yönüyle radyo dostu parçaları barındırıyor bile diyebiliriz. The Black Keys'in ilk yıllarını bilenler bu tarzı fazlaca cilalanmış buluyor. Ancak 2024'ün travmalarından sıyrılmaya çalışan bu grubun tabir yerindeyse deneysel takılmak yerine yeni dinleyicileri kazanmak için daha erişilebilir. Onlar açısından bir nevi giriş seviyesinde bir sound şekillendirmesini de anlayabiliyoruz. Ama dediğimiz gibi No Rain No Flowers, The Black Keys'in lo-fi, blues punk yıllarına aşina eski kulaklara göre pek değil.

Make You Mine ve Man on a Mission. The Black Keys'in 2025 yılı albümünden peş peşe dinledik. No Rain No Flowers'ın sonlarına doğru ilerlerken sırayı Kiss It alıyor.

The Black Keys'in 2024'te yaşadıklarını sadece bir turne meselesi olarak görmeyen, sorunun köklerine inmek isteyenler de var. Grubun eskisi kadar gündemde olmadığını düşünenler bu ivme kaybını 2014'te çıkardıkları liste başı bir albümün ardından grubun uzun bir ara vermesine bağlıyor. Onlara göre The Black Keys bu sürede müzik dünyasındaki değişimlerin gerisinde kaldı. Yeni rakipler gelip eskiler de yeni şartlara uyum sağlayacak evrimleri başarırlarken The Black Keys biraz eski moda olarak algılanmaya başladı. Son albümlerindeki güvenli sound'u yadırgayıp grubun risk almadığını düşünenler onları daha az heyecan verici buluyor olabilir, ancak The Black Keys'in hala güçlü, önemli bir grup olduğu da ortada. Sadık bir hayran kitlesine de sahipler. O halde asıl soru, grubun yeni dinleyicilerle yolunu kesiştirecek zorlukları nasıl aşabileceği. 2024 krizini iyi yönetememeleri sektör içinde bir itibar kaybına yol açmış görünüyor. The Black Keys kampında ne yaparsak satar, hangi stadyumu istersek de doldururuz garantisi artık pek yok. No Rain No Flowers'ın zamanla The Black Keys açısından bir geçiş dönemi albümü olarak algılanacağını, grubun en parlak anlarıyla zorlu geçen yılları arasında yeni bir başlangıca adım atmaya hazırlanan bir grubun buna geri sayarken kaydettiği işi olarak görüleceğini düşünüyoruz. Bakalım haklı çıkacak mıyız? Bekleyip göreceğiz.

All My Life ve A Little Too High. The Black Keys'in 2025'te çıkardığı 13. stüdyo albümünde bizi çalışmayı kapatan kayda taşıdılar peş peşe. No Rain No Flowers'ı kapatan parça başlıyor şimdi de, Neon Moon. Bu arada Amerikan listelerinde elde ettiği 52.liğin The Black Keys'in 2006'daki Magic Potion'dan bu yana ülkesindeki en kötü sıralama pozisyonu olduğunu, No Rain No Flowers'ın grubun yüzünü Birleşik Krallık listelerinde de pek güldürmediğini söylemeliyiz.

Kalan süremizde The Black Keys'in fiziki baskısını yapmadan sadece internet üzerinden hayranlarına sunduğu EP'si Tour Rehearsal Tape'den bahsedeceğiz sizlere. Dinlemeye Dead & Gone'la başlıyoruz.

The Black Keys Tour Rehearsal Tapes EP'sini 2012 Ekim'inde çıkardı. Adından da anlaşıldığı gibi bu çalışma grubun turne öncesi repertuar provaları sırasında kaydettiği parçalardan oluşuyor. 7. stüdyo albümü El Camino'nun ardından çıktığı turnede sahnede seslendireceği parçalarını prova ederken bunlardan bazılarını kaydeden The Black Keys ikilisi aslında seyircisiz bir mini konser albümü şekillendiriyordu.

Tour Rehearsal Tapes 6 The Black Keys kaydından oluşuyor. Bu parçalardan ikisi grubun 2010 yılı çalışması Brothers'dan, kalan 4 kayıtsa The Black Keys'in izleyen albümü El Camino'dan. Dijital formatta internet üzerinden çıkan 2012 tarihli Tour Rehearsal Tapes EP'sine şimdi son kez dönüyor ve Tidin Up'la uğurluyoruz The Black Keys'i. Ben Adil Seymen Altın Yeleklioğlu. Sizlerle yeniden buluşmayı diliyoruz. Şimdilik hoşça kalın.

Zaman biraz yavaşlıyor, günün telaşı ve yorgunluğu notalarla hafifliyor. Müzik zarafetle bir saat boyunca bize eşlik ediyor. Pop Durak TRT İzmir Radyosu stüdyolarından başlıyor. Açılışta melodik house ve deep house tarzında sade ritim yapısı ve atmosferik elektronik dokusuyla dikkat çeken çalışma Watch It Fall ve I Am.

Deep House çizgisinde yumuşak ritmi ve sade akışıyla ön plana çıkan tekli Cashmere Clouds, radyolarınızda Benedi House Bar. Cashmere.

Vaya Con Dios klasiği Ney Na Na Na sample'ları eşliğinde yeni tekli Hey Na Na Na dinledik. Müzik çalışmalarını Romanya'da sürdüren Moldovalı şarkıcı Misha Miller Pop Turak'taydı. Bu kez bir Tracy Chapman efsanesi Baby Can I Hold You. Yıllar sonra yeni yorum Avusturyalı prodüktör November Kid'e ait.

Yvonne Dekarski'nin melodiden çok duygu ve ortam hissini ön plana çıkarttığı projesi Lua da Vida buradaydı. Yeni tekli Love is Not a Line dinledik. Şimdi Patti Pravo'yu 1968 yılında İtalya'da bir numara yapan şarkı La Bambola, yeni makyaj.

durakta Rota Şili. 2021 yılında ülkesinde katıldığı yetenek yarışmalarıyla dikkat çeken Nico Ruiz. Radyolarınızda Kele Vamos Hacer. Hemen ardından Laura Pausini ve Janet cover'ı Por Qué Te Vas burada olacak ama önce Nico Ruiz.

Laura Pausini'nin ardından konuğumuz yolcu Beats ve yeni makyajıyla İtalyan yıldız Umberto Tozzi cover'ı Ti Amo.

Fransa pop tarihinin en genç yıldızlarından biri Vanessa Paradis, 1987 yılında henüz 14 yaşında Jolie Taxi ile ülkesinde bir numara olmuştu. Devam eden kariyerin 2024 yılında yayınlanan teklisi Bouquet Final. Radyolarınızda Vanessa Paradis.

Eleanor Melisande veya müzik dünyasındaki adıyla Talisker buradaydı. Hiç de yabancısı olmadığımız bir şarkı, Gülden Karaböcek klasiği Dilek Taşı altyapısında Bagatel dinledik. Pop Durak'ta 2023 yılında Alice Shuka ile birlikte The Day Before'la beğeni toplayan Robert Christian. Back in Time'da vokaldeki konuk Jasmine.

Son dakikalara yaklaşırken geçen yıl müzikseverlerin beğenisine sunduğu Nice Life adlı mini albümden Sombrero ve Moraya.

Finalde İngiliz indie rock grubu DXX üyesi Oliver Sim ve 2025 yılında radyolarda sıkça yer bulan Telephone Games.

Göktaş, teknik yapımda Ramazan Özbay ve mikrofonda ben Selim Ağacan. Hepinize sağlıklı, mutlu bir akşam diliyoruz. Yarın saat 18'de Pop Durak'ta buluşmak üzere. Hoşça kalın.

Piyano edebiyatının seçilmiş eserlerini klasik müzikseverlere sunmak üzere Piyano Forte her pazartesi saat 9'da TRT Radyo 3'te.

TRT Radyo 3 Caz Almanak'tan yine bir çarşamba akşamından ben Feridun Ertaşkan'dan tüm caz severlere, tüm TRT Radyo 3 dinleyicilerine merhaba. Bugün Caz Almanak'ta ilk duyduğumdan beri beni fazlasıyla kendine çeken bir albümden söz etmek istiyorum. Bu albüm güncel bir çalışma değil. Ta geriye 1970 yılına gitmemiz gerekiyor. Bahsettiğim albüm, piyanist ve besteci Mal Waldron'ın Blood and Guts adını verdiği albüm. Sanatçının 12 Mayıs 1970 günü Paris'teki Amerikan Kültür Merkezi'nde kaydedilen ve aynı sene bir Fransız müzik firması tarafından yayınlanan ve sanatçının kariyerinin ilk canlı performans olan albümdür. Trio olarak kaydedilen albümde sanatçıya basta Patrice Caratini ve davulda Guy Hyatt eşlik etmiş. Bu Fransız müzisyenler Waldron'un o dönem birlikte çalıştığı ancak az tanınan isimler olmasına rağmen performansları eleştirmenlerce oldukça enerjik ve yeterli bulunmuştu. Albüm Waldron'un minimalist ve hipnotik tarzının agresif ve enerjik bir versiyonunu dinletir cazsevere. Tarzı hard bop, post bop ve yer yer free jazz etkileri taşır ama özellikle blues yapısı üzerindeki uzun doğaçlamalar gerçekten dikkat çekicidir. Ben bu bilgileri bir de Waldron'un iki elini kullanma şeklini bu az önce saydığım bilgilere ekleyeyim. Bilhassa albüme adını veren Blood and Guts parçasındaki soloda bir eliyle minimalist bir tempo sürekliliğini korurken diğer eliyle eşsiz bir doğaçlama soloyu takip etmesi caz tarihinde eşine az rastlanır bir durumdur gerçekten. Zaten ilk olarak bu parçayı dinleyeceğiz. Albüm aslında kısa bir çalışma. Yani parça sayısı bakımından kısa bir çalışma ama süre olarak öyle değil. Toplam 4 parça var albümde ve bugün hepsini dinleme imkanı bulacağız. Bu özellikli sanatçının özellikli albümünün. Şu bilgiyi de vererek albüme adını veren ilk parçayı dinleyerek programa başlayalım. Albümün isim parçası olan Blood and Guts, Waldron'un kariyeri boyunca defalarca yeniden yorumlayacağı ve klasik hale gelecek Snake Out gibi parçalarının habercisi niteliğindedir. Bu albüm ise Waldron'un Amerika'dan Avrupa'ya göç ettikten sonraki yaratıcı özgürlüğünü ve müzikal kas gücünü en iyi yansıtan kayıtlardan biri olarak kabul edilir. Şimdi benim için harika bir kayıt olan bu albümü sizin de seveceğinizi ümit ederek ilk parçası Blood and Guts'tan itibaren dinlemeye başlayalım. Blood and Guts

Bugün caz almanakta sadece tek bir albümün peşindeyiz. Al Waldron ve arkadaşlarının 1970 yılında, yani 56 sene önce ben henüz 8 yaşındayken, Paris'teki Amerikan Kültür Merkezi'nde canlı kaydettiği albümü Blood and Guts'ı dinliyoruz. Sessizliğin ve tekrarın ustası olarak kabul edilen Malcolm Earl Waldron, 16 Ağustos 1925'te New York'ta dünyaya geldi. Müzik hayatına 7 yaşında klasik piyano eğitimiyle başlasa da gençlik yıllarında cazın özgür dünyasına adım attı. Başta Coleman Hawkins'in etkisinde kalarak tenor saksafona merak salan Waldron, tenor saksafon almaya parası yetişmediği için alto saksafona yöneldi. Ancak Charlie Parker'ın dehası karşısında saksafonla ulaşmak istediği noktaya varamayacağını fark edince asıl yeteneği olan piyanoya kesin dönüş yaptı ve Queen's College'da kompozisyon eğitimi alarak profesyonel kariyerinin temellerini attı. 1950'lerin ortalarında New York caz sahnesinin vazgeçilmez ismi haline gelen Waldron, basçı Charles Mingus'un Jazz Composers Workshop grubuna katılarak modern cazın sınırlarını keşfetti. Ardından Prestige Records'un kadrolu piyanisti oldu ve burada John Coltrane, Jackie McLean ve Eric Dolphy gibi devlerle onlarca albüm kaydetti. Bu dönemde Coltrane için bestelediği ve bugün bir caz standardı kabul edilen Soul Eyes ile bestecilik dehasını kanıtladı. Evet, sanatçı ve albüm hakkında konuşmaya devam edeceğiz ama şimdi albümden bir müzik daha dinleyelim. Sırayla gidiyoruz. İkinci sırada Down at the Gills var. Eşlikçileri yeniden hatırlatayım. Basta Patrice Carratini, davulda Gay Hyatt. Parçada basçı Carratini'nin uzun bas solosuna özellikle dikkat etmenizi öneririm. Dinliyoruz. Down at the Gills.

Bugün caz almarak da sadece tek bir albümün peşindeyiz. Mal Waldron ve arkadaşlarının 1970 yılında Paris'teki Amerikan Kültür Merkezi'nde canlı olarak kaydettiği albümü Blood and Guts'ı dinliyoruz. Waldron'un kariyerindeki en derin iz bırakan işbirliği, cazın efsanevi sesi Billie Holiday ile olan dönemidir. 1957'den Holiday'in 59'daki ölümüne kadar efsanevi şarkıcının düzenli eşlikçisi olan piyanist, vokaliste eşlik etmenin inceliklerini ve bir hikayeyi notalarla anlatmayı ondan önce öğrendiğini söylemiştir hep. Birlikte yazdıkları Left Alone parçası sadece bir şarkı değil, Waldron'un hayatı boyunca Lady Day'e duyduğu saygının ve hüznün simgesi olarak anıldı. Ancak Waldron'un başarılarla dolu bu dönemi 1963 yılında yaşadığı ağır sinir krizi ve uyuşturucu komasıyla kesintiye uğradı. Hafızasını ve piyano çalma kabiliyetini kaybeden sanatçı, yani Waldron, basit akorları bile hatırlayamayacak durumdaydı. Kendi eski kayıtlarını dinleyerek ve temel gamlarla çalışarak piyano çalmayı adeta yeniden öğrendi. Bu zorlu süreç onun stilini de dönüştürerek daha minimalist, hipnotik ve karanlık bir yapıya büründürdü. Şimdi dinleyeceğimiz ünlü caz klasiği My Funny Valentine hakkındaki yorumlara gelirsek eğer, az önce bahsettiğim sinir krizi sonrasının karakteristik karanlık ve minimalist tarzının en önemli müziği olarak görülür, bir yorum olarak söylemek gerekirse. Waldron parçanın sevilen melodisini sadece başlangıçta kısa bir süre hatırlatır adeta. Bakın bu parçayı çalıyoruz dercesine. Şarkının geri kalanında ise notalara sadık kalmak yerine ritmik tekrarlar ve hipnotik bir yapı kurmaya odaklanır. Bazı eleştirmenler bu dönemdeki tarzını kasıtlı kötü olarak adlandırır. Parça düşük perdeli sol el vuruşları ve basçı Patrice Caratini'nin yaylı bas kullanımıyla alışılmışın dışında ürpertici bir havaya bürünür. Yaklaşık 14 dakika süren bu versiyon albümdeki en uzun parçadır. Dinleyiciyi adeta transa sokan bu uzunluk, parçanın sonlarına doğru trio'nun kararsız kaldığı hissini uyandıracak kadar yoğunlaşır. Her hal ve şartta Mal Waldron'un bu ünlü klasiğe getirdiği yorum, caz tarihinin en önemli icralarından biri olarak kabul edilir ve biz şimdi bu 14 dakikalık My Funny Valentine yorumunu hep birlikte dinliyoruz.

Tek bir albüm özelinde odaklandığımız Mulvaldra'nın müziğine albümün son parçası eşliğinde devam edeceğiz. Amerika'da maruz kaldığı ırkçılık ve baskıcı ortamdan bunalan sanatçı, 1965'te kalıcı olarak Avrupa'ya göç etti. Paris, Roma ve Bolonya'dan sonra uzun yıllar Münih'te, son 10 yılını ise Brüksel'de geçirdi. Avrupa'da adeta özgürleştiğini hisseden sanatçı, ECM plak şirketinin ilk albümü olan Free at Last'i kaydetti ve saksafoncu Steve Lacy ile ömür boyu sürecek ikonik bir ikili oluşturdular. Bu dönemde müziği Japonya'da büyük bir hayran kitlesi kazandı ve orada caz gurusu olarak selamlandı. 2 Aralık 2002'de Brüksel'de hayata gözlerini yumduğunda arkasında 100'den fazla liderliğini yaptığı albüm ve 400'den fazla beste bıraktı. Dizonant akorları, ısrarcı tekrarları ve sessizliği de en az notalar kadar etkili kullanmasıyla tanınan sanatçı, sadece bir eşlikçi değil, cazın en kendine has felsefecilerinden biri olarak caz tarihine geçti. Müziği sabırlı dinleyiciler için bugün hala gizemli ve ödüllendirici bir yolculuk sunmaya devam ediyor. Dedikten sonra dinlediğimiz albümün son parçasına geçiyoruz. Le Petit Africain. Dinliyoruz.

Bugün caz almanakta caz efsanesi Mal Waldron'un ilk canlı kaydı ve etrafındaki efsanevi müzikler hakkında konuştuk ve dinledik. Hafta yeniden buluşmak üzere ben Feridun Ertaşkan ve teknik yapımda arkadaşım Erol Doğu ile sizlere güzel bir hafta diliyoruz. Hoşça kalın.

TRT Radyo 3 sunar. Pervane. Her hafta bir tema etrafında dünyanın dört bir yanından ritmik ve özgün müzikler eşliğinde 59 dakika süren bir yolculuğa çıkıyoruz TRT İstanbul Radyosu stüdyolarında. Havva Avcı Bahadır'ın hazırladığı Pervane programı her cuma saat 15'te TRT Radyo 3'te.

Ülkemizdeki ilk opera kaydını dinlemek ister misiniz? Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve senfoni orkestralarımızın serüvenini, sahnelediği opera, operet, konser ve bale temsillerinin ilgi çekici örneklerini adım adım izlemeye ne dersiniz? Sizi sahnelerimizden esintilere davet ediyoruz. İsmail Hakkı Aksu'nun hazırladığı Sahnelerimizden Esintiler programı her hafta Perşembe saat 15'te TRT Radyo 3'te.

eser bir hikaye. Hazırlayan ve sunan Yasin Yıldıran.

Merhabalar değerli Radyo 3 dinleyicileri. Bestecilerin ve klasik eserlerin hikayeleri, analizleri üzerine konuştuğumuz Bir Eser Bir Hikaye adlı programımızda bugünkü konumuz Franz Schubert'in 9. senfonisi.

Klasik müzik dünyasında 9. Senfoni Laneti başlığının oluşmasında katkıda bulunan eserlerden biri. Çünkü 9. Senfoni, Franz Schubert'in de kendisi tarafından tamamlanan son eseriydi. Schubert'in 8. senfonisi olan Bitmemiş Senfonisi'nden bahsetmiştim. Fakat Bitmemiş Senfoni tamamlanmıştı. Ve ardından bir arkadaşına mektubunda büyük bir senfoni besteleyeceğini yazmıştı. Eserin taslağını oluşturduktan sonra sponsor arayışına giren Schubert, kimseden olumlu yanıt alamadı ya da çok küçük miktarlarda ödemeler teklif ediliyordu. Bu ödemelerle ancak küçük bir orkestra

Kurabilen Schubert, bu eserin öyle bir orkestraya uygun olmadığına karar verdi. Büyük bir orkestra gerekliydi. Bu noktada besteci arkadaşı Mendelssohn devreye girdi, eseri Paris'e götürdü fakat oradaki müzisyenler, özellikle kemancılar, bu eseri alaya alarak reddettiler. Franz Schubert'in 28 yaşında bestelediği, dönemin senfonilerine kıyasla alışılmadık derecede uzun olması nedeniyle The Great adını almış olan klasik yapılara bağlı 9 numaralı senfonisi radyolarımızda.

Franz Schubert'in 9 numaralı senfonisini dinlediniz. Peki sonlara doğru Beethoven'ın 9. senfonisini andıran bazı melodiler duydunuz mu? Çünkü Beethoven'ın 9. senfonisinden de alıntı yaparak ona bir saygı duruşunda bulunmuş. Belki de Beethoven'la aynı kaderi paylaşacağını biliyordu. 9. senfoninin onun da bestelediği son senfoni eseri olacağını. Bizler de bu şekilde hem eserlerini dinleyerek hem hikayelerini öğrenip onları anlamaya çalışarak saygı duruşunda bulunmuş olalım. Onlara, sizlere ve tüm sanatseverlere selamlar, sevgiler, sanatla kalın, hoşça kalın.

0: Radyo 3. Balkan Bandosu.
1: İyi akşamlar sevgili müzikseverler. Balkan Bandosu'nda neşe ile hüznün iç içe olduğu coğrafyaya ait olan müziklerle yol arkadaşlığı etmek için söz verdiğimiz gün ve saatte yeniden buluştuk. Bu akşam günümüzle yakın geçmiş arasında kurulan müzikli köprülerden geçeceğiz. Balkanların çok sesli ve ahenkli kültürel ikliminde iyi müzisyen ve toplulukların seslendireceği şarkıları 59 dakikalık bu yolculukta sizlerle buluşturacağız. Programı hazırlayan ve sunan ben Şebnem Doyuran, teknik yönetmenimiz Salih Yılmaz. Hırvatistan, Bosna Hersek ve Sırbistan müzikli duraklarımız. Açılışımızı Hırvat şarkıcı, söz yazarı Jacques Hodek ile gerçekleştireceğiz. 1981 doğumlu şarkıcı Mr. Voice olarak da anılır. Çocukluğundan bu yana müziğe tutkuyla bağlı olan Jacques, piyano çaldı ve şan üzerine eğitim aldı. Berkeley'de öğrenim gördü. Farklı müzik türlerinde şarkılar seslendiren Hodek'in müzik kariyeri 2000 yılında başladı ve o zamandan beri Hırvatistan'da ve bölgede binlerce konser verdi. Çok sayıda ünlü müzisyenle başarılı işbirlikleri yaptı. En başından beri gerek sesi gerek sahne performanslarıyla müzikseverlerin beğenisini topladı. Hırvatçanın yanında İngilizce, İtalyanca, Almanca, İspanyolca, Fransızca, Slovence, Makedonca şarkılar seslendirdi. Özellikle insani yardım çalışmalarıyla da takdir kazanıyor. Jacques Hodek yeni çalışmasıyla TRT Radyo 3'te. Proleća, ljeta, jeseni, zime. İlk bahar yaz, son bahar kış.

Balkanların çok renkliliğinden yankı bulan melodiler, tutku dolu sözlerle birleşerek TRT Radyo 3'te sizlerle buluşmaya devam ediyor. Balkan Bandosu programının şimdiki konuğu 1978 doğumlu Hırvat şarkıcı Ivana Kindle. 2010 yılında en iyi albüm ödülü olan Porin'e layık görüldü. Aynı yıl Hırvat radyolarında şarkıları en çok çalınan sanatçılardan biri oldu. Bir yıl sonrasında en iyi kadın vokal performansı dalında ödüle layık görüldü. Sevilen şarkısı Sve Ista I Laj ise 2017 yılında yayınlandı. Kindle, Yıldızlar Şarkı Söylüyor adlı televizyon yarışmasında birkaç sezon yer aldı. Ivana Kindle söylüyor. Tekrar tekrar. Sve Otpočetka.

TRT İstanbul Radyosu'ndan sunduğumuz Balkan Bandosu'yla geçmişten günümüze doğru müzikli dakikalarda yol almayı sürdürüyoruz. Yeniden bu akşam sıkça rotamız olacak ülke Hırvatistan'dayız. 1973 Stopreç doğumlu Giuliano olarak bilinen Giuliana Çaniç bu beraberlikte bizimle. Hırvat pop şarkıcısı 80'li yılların ortalarında Kleopatra rock müzik grubunu kurdu. Grup 3 single yayınladı ve 1989 sonlarında dağıldı. Kleopatra'nın dağılmasının ardından Çaniç, Zlatko Bradarić ile birlikte Apokalipsa grubunu kurdu. Grubun ilk albümü Lubav Zalubav 1991 yılında yayınlandı. Giuliano, Hırvatistan'ın ulusal yarışması Dora'ya 7 kez katılmış. İlk çıkışını 1996 yılında Sijaj u očima Raznijete adlı şarkıyla yaptı. En çok bilinen şarkıları arasında Lipota Moja, Çutin se Lipo, Gori More, Arkadaşlarımı Çağırıyorum yer alır. 2022 yılında listelerde 4 hafta boyunca zirveyi zorlayan single'ı Idemo Hrvatska ise Hırvat Top 40 liste başarısını yakaladı. Şimdi gelin 2015 yılına geri dönelim. Giuliano, Znašli onaj čudan osjećaj. O tuhaf hissi biliyor musun?

TRT Radyo 3'ten sunduğumuz Balkan Bandosu'nda an itibariyle Hırvatistan Zagreb'de 1977 yılında dünyaya gelen şarkıcı ve besteci Ivana Husar konuğumuz oluyor. 1995'ten 2005 yılına kadar Divas grubunun üyesiydi ve 2005 yılında solo kariyeri başladı. Zagreb, Dubrava'da çocukluğu geçti ve ilkokulda okul korosunda, daha sonra da Yıldızlar Korosu'nda görev aldı. Soul Fingers adlı grupta 2 yıl boyunca Gibboni ile birlikte şarkı söyledi ve 1994 yılında Eurovision şarkı yarışmasında Tony Chetinsky ile Nekte Buda Lubav Sıva adlı şarkıyı seslendirdi. 1995 yılından bu yana 5 albüme imza atmış. Kardeşiyle birlikte Familia adlı albümüyle müzik kariyerine devam etmiş ve şarkı sözlerinin çoğu ise kendine ait. Ivana Husar, Maria Husar, Kemal Monteno ve Zlatan Fazlić'i 2017 yılından bir çalışmayla dinliyoruz. Duje i kolači.

Müziğin evrensel ve birleştirici etkisinden yola çıkan program Balkan Bandosu'nda Güneydoğu Avrupa'nın en ünlü müzisyenlerinden biri olan Dino Merlin'le buluşacağız. Asıl adı Edin Derviş Halidoviç olan Dino Merlin, 1962 yılında Saraybosna'da doğdu. 1983 yılında bir grup arkadaşıyla kurduğu Merlin grubuyla müzik hayatına başladı. Bu grupla 5 albüm çıkardı. Şarkılarında kitaplardan, sokaklardan, filmlerden, insanlardan ve hayattan ilham aldığını söyleyen Merlin'in bu kadar başarılı olmasının sırrı belki de tüm bunlara bağlıdır. 2011 yılında Almanya'da düzenlenen Eurovision şarkı yarışmasında Bosna Hersek'i temsil etti. Loving Rewind şarkısıyla 6. oldu. Kariyeri boyunca Cat Stevens, Lutfi Bosniak, Arjinder, Gani Tamir, Kemp Orkestra, Hüsnü Şenlendirici ve Goran Bregovic gibi sanatçılarla ortak işler yaptı. Dino Merlin, TRT Radyo 3'te. Bir gün bir gece. Jedan dan, jedna noć.

Müzikle hikayemizin başladığı yere döndük. Adriyatik denizinden esen rüzgarlara kapılıyoruz yeniden. Balkan Bandosu programında deneyimli müzisyenlerden bir başkasıyla bir araya geliyoruz. 1969 doğumlu pop şarkıcısı Ivana Banfić, Hırvatistan'da dans müziğinin popüler olduğu 90'lı yıllarda ünlü oldu. İlk albümünü 1991 yılında çıkarttı. Ayrıca Dino Merlin'le birlikte Godinama adlı düeti seslendirdi. Eski Yugoslavya'da popülerlik kazandı. Şarkı 2001 yılında yılın hiti dalında Porin ödülünü kazandı. TRT Radyo 3'te yıl 2013. Zlatno Pravilo, Altın Kural, Ivana Banfić.

Balkan Bandosu'nda sizlerle birlikte farklı keşiflerin peşine düşüp müziğin renklerine dokunurken ve bu titreşimlerin çağrısına kulak verirken yeni bir müzikle hikayenin ardına düşüyoruz. Zaman zaman sizlerin de anımsayacağı üzere programımız

En büyük mutluluk dinleyenlerin şarkılarını ezbere bilmesi ve iyi prova edilmiş bir koro gibi şarkı söylemesi. Osman Haçiç rol modellerinden bahsederken dedesini vurgulamadan da geçmiyor. TRT Radyo 3'te 2007 yılına demir attık. Lite Niano, onun yüzü.

Müziğin evrensel ve birleştirici etkisinden yola çıkan program Balkan Mandosu'nda Andrea Schuschnera mikrofona gelecek bu kez. 1987 Split doğumlu şarkıcı 2004 yılında yapılan Dora Festivali'nde ikinci olmuş. 2009 Eurovision şarkı yarışmasında Hırvatistan'ı Igor Tukrol'la birlikte Tonči ve Vyacheslav Huliç'in yazdığı Liepāja adlı şarkıyla temsil etmiş. Ludis Mora, denizden gelen insanlarla TRT Radyo 3'te 2005 yılındayız.

Müzikli dakikalarda ilerlerken gelelim 90'larda popüler olan Hırvat pop şarkıcısı Alexander Sandi Tenov'un müziğinden bahsetmeye. 1968 doğumlu müzisyen Sandi olarak da bilinir. İlk albümü 1992 yılında yayınlandı. Tenov, 2021 yılında düzenlenen ulusal yarışma olan Dora'ya katıldı. Sandi Tenov ve Hana. Ma boli mezza sve. Özür dilerim.

Balkan ülkelerinin ve o kültürlerin bir dışa vurumu olan müziklerle sizlerle birlikte işitsel bir yolculuğa çıkmayı sürdürüyoruz sevgili müzikseverler. Sırbistan'a rotamızı çevirdik. Kruševaç'la Sırp şarkıcı ve oyuncu Milisa Todorović'le TRT Radyo 3'te yolculuk edeceğiz. 1990 doğumlu şarkıcı, 2005 yılında Zvezda Granda'nın ikinci sezonunu kazandıktan sonra ilk albümü Pamtimya'yı çıkardı. Todorović, Tri Çaşe, Moje Zlato ve Limonada şarkılarıyla tanınır. Todorović, müzik kariyerinin yanı sıra 2007 yılında Paris'teki Opera Bastille'de ilk kez sahnelenen Emir Kusturica'nın yönettiği Çingeneler Zamanı operasında Azra rolünde oynadı. Melissa Todorović 2021 yılından sesleniyor. Proči Çeşmeti, beni geçeceksin.

TRT Radyo 3'te Belgradlı pop müzik grubu Lexington Band aramıza katılıyor. 2004 yılında kurulan grup ilk albümünü 2010 yılında çıkardı. Bojan Vasković'in solisti olduğu Lexington, Sırbistan ve bölgenin en popüler müzik gruplarından biri olarak kabul ediliyor. 2017 yılında Taş Maydan Stadyumunda 13 bin kişinin izlediği bir konsere imza attılar. Lexington, Iz Ljubljena Sreća, Kayıp Mutluluk.

TRT Radyo 3'ten sunduğumuz Balkan Bandosu'nda son dakikalara doğru yaklaşırken Sırbistan ve diğer Balkan ülkelerinde oldukça ünlü bir pop müzik şarkıcısı olan 44 yaşındaki Natasha Bekvalac'ı konuk edeceğiz. Çıkış albümü ses getirmekle kalmamış, Millennium'un Sırp kadın şarkıcısı adayı olarak seçilmişti. Natasha Bekvalac. Ljubav Vera Nada.

TRT Radyo 3'te final şarkımızı Sava Vukovic seslendirecek. 2020 yılına geri dönüyoruz. Seni hayatım boyunca unutmayacağım. Pamtiçute Selok Zivota. Böylelikle bu akşamlık da vedamızı gerçekleştiriyoruz. Balkan Bandası'nda yepyeni müzikal hikayelerle kayıtların peşine düşmek için önümüzdeki hafta çarşamba saat 21'de yeniden kaliteli müziğin adresine sizleri bekliyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Şebnem Doyuran, teknik yönetmenimiz Salih Yılmaz. Programa dair soru ve görüşlerinizi TRT'nin sosyal medya hesaplarına iletebilirsiniz. Müziğin yaşamlarımıza kattığı iyilik ve güzelliklerin kainatı sarmalayarak dünya döndükçe sevgi ve barış getirmesi dileğiyle. Hoşçakalın.

Kelimelerden notalara, yazarlardan bestecilere, fikirlerden melodilere. Zamanın ve mekanın sınırlarından azade, çağrışımlarla dolu bir saat. Hande Taban Erdöl'ün hazırladığı ve sunduğu Kitaplığımdaki Müzik her pazartesi saat 16'da TRT Radyo 3'te.

0: Çağımızın sesini taşıyan yeni besteler, hafızalarda kalan yorumlar, Ankara Radyosu Büyük Stüdyosu'ndan eskiden yeniye dinletileri, müziği kitlelere taşımış büyük besteciler, solistler, orkestra şefleri ve eğitimcilerin yaşamlarından ilginç kesitler. Eski ve yeni arasında 30 yıllık bir müzikal köprüde her Perşembe saat 13'te TRT Radyo 3'te buluşalım.
1: Saat 22.
2: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede bölgedeki çatışma sürecinde ateşkesin uzatılması kararını müsbet bir gelişme olarak gördüğünü belirtti. İhtilaflı konularda makul bir çözümün mümkün olduğuna inandığını, ortaya konan yapıcı girişimlere Türkiye'nin desteğinin süreceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye'de yeni yol, yöntem ve hamlelerin istişare edildiğini vurguladı. Devletin ilgili kurumları, örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak farklı modaliteler üzerinde çalışıyor dedi. AK Parti grup toplantısında konuşan Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefinin kararlılıkla menziline ulaştırılacağının altını çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti hareketinin Büyük Türkiye davası olduğunu söyledi. Bir Tayyip Erdoğan gider, bu davayı omuzlayacak bin Tayyip Erdoğan gelir dedi. Erdoğan, zorluklarla mücadele eden AK Parti'yi eleştiren bazı çevreleri de kavgaya girmeden ahkam kesen klavye kahramanları olarak nitelendirdi. Doğru bildiğimiz yolda eğilmeden, bükülmeden, yılmadan yürümeye devam edeceğiz ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özel'in Kocaeli'de yapılan gençlik şöleniyle ilgili sözlerine tepki gösterdi. CHP yönetiminin seçmenini utandırdığını ve sokağa çıkacak yüz olmadığını söyledi. Rüşvetsiz selam almayanların durumunu gençler de görüyor, gençler bu açgözlülerle arasına mesafe koyuyor dedi. AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı, Büyük Türkiye'yi bu asrın yıldızı yapacağız ifadelerini kullandı. CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'yla 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin istinaf sürecinde yeni gelişme yaşandı. Görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği 3 ifade dava dosyasına girdi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin incelemesi sürüyor. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 40. oturum tamamlandı. Duruşmada savunma sırası eski Kültür AŞ Genel Müdürü Serdal Taşkın'daydı. İddianamede organizasyon ve etkinlik ihalelerinde usulsüzlük yapmakla suçlanan Taşkın, savunmasında iddiaları reddetti. Oturum yarın Serhat Kapkin'in savunmasıyla sürecek. Tokat'ta tamamen dolan Almus Barajı'ndan taşan su savaklardan tahliye oluyor. İlçelerde bazı mahalle ve köyler taşkın riski nedeniyle boşaltıldı. Ekipler Tokat ve Amasya'da taşkın tehlikesine karşı teyakkuzda. Tokat'taki selden etkilenenlere de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan destek geldi. Acil ve temel ihtiyaçların karşılanması için AFSD'lere ilk etapta 20 milyon liralık kaynak aktarıldı. Soykırımcı İsrail Gazze'ye insani yardım ulaştırmaya çalışan küresel Sumut filosuna hukuksuzca saldırdı. Alıkoydu aktivistleri Aşdod Limanı'na götüren işgalci güçler insanlık dışı muamelede bulundu. O sırada ırkçı bakan Ben-Gvir skandal hareketlerine yenisini ekledi, aktivistleri provoke etmeye çalıştı. İsrailli bakan Ben-Gvir'in alıkonulan Sumut filosu aktivistlerine yönelik sözlü ve fiziki şiddetine Ankara'dan ard arda tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı söz konusu bakanın İsrail'in barbar zihniyetini tüm dünyaya bir kez daha gösterdiğini kaydetti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, soykırımcı İsrail'in küresel Sumut filosu mensuplarına yönelik saldırgan tutumunu şiddetle kınadı. Duran, sivillere yönelik sözlü ve fiziki müdahaleler, İsrail yönetiminin hukuk tanımaz ve insanlık değerlerini içe sayan yaklaşımını bir kez daha açıkça ortaya koymuştur dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yeni saldırıdan son anda vazgeçtiğini yineledi. Saldırıya bir saat kalmıştı dedi. Trump, Tahran'la anlaşmanın yakın olduğunu da savundu. İran ise Trump'ın tehdidine yeni saldırı olursa savaş bölgenin ötesine yayılır yanıtı verdi. Haberleri dinlediniz.

Üçüncü milenyum. İyi akşamlar sevgili müzikseverler. TRT İzmir Radyosu stüdyolarından 3. Milenyum programından hepinize merhaba. Cumhur Özmakinacı'nın hazırladığı 2000 yılından sonra yayınlanan indie rock, alternatif rock,

Garage rock, blues rock, post-punk ve Britpop türlerinin arasında dolaşacağımız bu bölümümüzün ilk konuğu, müzik dünyasına yeni adım atan Erasure. 27 Mart günü ilk single'ını yayımlayan Erasure, Blind isimli single'ıyla 3. milenyumdaki yolculuğumuzu başlatıyor.

Londralı post-punk ve indie rock dörtlüsü World News, kariyeri boyunca albüm yayımlamamış bir grup. Albüm yerine EP'lerle müzik yaşamını sürdüren topluluk, 7 Nisan günü yayımladığı EP'ye adını veren Sidestep'le TRT Radyo 3 frekanslarında.

Teddy Bear isimli debut albümüyle müzik dünyasına 2024 yılında giren The Plush Method, bu yıl 10 Nisan günü My Poker Republic isimli 6 şarkılık bir EP yayımladı. Nottingham çıkışlı topluluk bu EP'den Speak of the Devil'la 3. Millennium'da.

1 Mayıs günü Victory Garden isimli yepyeni bir albüm yayımlayan Kaliforniyalı topluluk Young the Giant, albüm öncesi 10 Nisan günü yayımladığı Already There isimli single'la radyolarınızı.

Sevgili müzikseverler, 3. milenyuma ulaşmak isterseniz sosyal medya platformu X'te 3. milenyum diye arama yapabilir ve mesajlarınızı bize gönderebilirsiniz. 3. milenyuma alternatif rock türünün ışık grubu Dawes'la devam ediyoruz. Manchester'lı trio geçen yıl yayımladığı Spirit of Your Friend isimli single ile radyolarınızda.

İsveçli enerji dolu garaj rock topluluğu Mando Diao 2009 yılında yayınladığı Give Me Fire albümünden Dance With Somebody isimli single'ıyla TRT Radyo 3 frekanslarında.

Çocukluk arkadaşları tarafından kurulan, başlangıçta Oasis'e benzer bir müzik üreten, daha sonra indie rock türüne gittikçe yaklaşan Adelaide, 2005 yılında yayımladığı Tourist albümünden Half Light'la 3. milenyumda.

Sırada alternatif rock türünün eskimeyen topluluğu The Charlatans var. The Charlatans 2015 yılında yayımladığı Modern Nature albümünden So Ola radyolarınızda.

Sevgili 3. Milenyum dinleyicileri, programımıza her türlü düşüncenizi ulaştırmak için sosyal medya platformu X'te TRT Radyo 3 diye arama yapabilir ve mesajınızı bizimle paylaşabilirsiniz. 3. Milenyum'un son bölümüne Miles Kane ile başlıyoruz. Çağımızın en çekici solo kariyerlerinden birini inşa eden müzisyen, ilk önce single olarak yayınladığı, daha sonra da Color of the Trap albümünde yer verdiği Rearrange ile radyolarınızda.

Uzun zamandır 3. milenyumda konuk etmediğimiz bir topluluk var sırada. 90'lı yılların ortalarında kariyerine başlayan Modest Mouse, 2007 yılında yayımladığı We Were Dead Before the Ship Even Sank albümünden Dashboard isimli single ile TRT Radyo 3 frekanslarında.

0: would ever know.
1: Bir ayağı pop türünde, diğer ayağı rock türünde olan Amerikalı topluluk The Dandy Warhols, birçok türü de müziğinde kullanan bir grup. The Dandy Warhols, 2000 yılında yayınladığı 13 Tales from Urban Bohemia albümünden Get Off isimli hitiyle 3. milenyumda.

dinleyicisini 60'lı ve 70'li yıllara götüren, çocukluk arkadaşları ve üvey kardeşlerden oluşan albüm fotoğrafında bir bayramlaşma etkisi veren The Nude Party, Feels Alright isimli single ile radyolarınızda.

Üçüncü milenyum burada sona eriyor. Bu programı sizler için hazırlayan Cumhur Özmakinacı. Ses kayıtta Haldun Göktaş. Teknik yapımda Zuhal Ergür. Spikeriniz ben Sıla Koç. Hepinize iyi geceler diliyoruz. Gelecek hafta çarşamba günü yine aynı saatte 3. milenyumdaki yolculuğumuzda buluşmak dileğiyle. Sizlere Mustard Service'la veda ediyoruz. Big Time. İyi geceler.

Tüm müzikseverlere merhaba. TRT Radyo 3, İstanbul Radyosu stüdyolarında hazırladığımız yeni bir Blues'un Tonları programıyla daha karşınızdayız. Bu hafta sizlere 2024 yılında Flirtas Boy isimli albümünü dinlettiğimiz gitarcı ve şarkıcı Zac Harmon'un grubu The Drive ile kaydedip bu yıl içinde yayınladığı konser albümü Live'ı sunacağız. Zac Harmon, blues'u soul, funk, gospel, reggae ve modern blues rock tarzlarıyla harmanlayan Mississippi Jackson'lı ödüllü bir şarkıcı, gitarcı ve besteci. Eleştirmenler onu Bobby Blue Bland ile Freddie King karışımı bir müzisyen olarak tarif ediyorlar. Şimdi sanatçımızın Live isimli yeni konser albümünü dinlemeye başlayalım. Little Blue Bird.

Say that one more time, y'all.

Bugün 69 yaşında olan sanatçımız Zac Harmon, Mississippi Jackson'da doğup büyümüş. Buradaki Elmer James'in de yetiştiği ünlü Farish Caddesi'nde hakim müzik ve kültürel değerlerin etkisinde henüz 16 yaşındayken profesyonel müzik kariyerine başlamış. Kısa zamanda bu bölgeye gelen önemli isimlerle aynı sahneyi paylaşan genç Zac Harmon, 20'li yaşlarının başında daha geniş imkanların peşinde Los Angeles'a taşınmış. Bu şehirde stüdyo müzisyeni, besteci ve prodüktör olarak başarılı bir kariyer oluşturan Zac Harmon, Michael Jackson'ın edisyon şirketinin kadrolu bestecisi olarak da çalışmış. Evet, şimdi Boogie Woogie tarzında yaptığı parçasını dinleyelim. Boogie Down.

Now listen. I said, listen to what I got to say right here.

2000'li yılların başında Mississippi köklerine dönüş yapan Zack Harmon ilk albümünü Live at Babe and Ricky's adıyla 2003'te yayınlamış. Bu albümünün ardından 2004 yılında uluslararası blues yarışması birincisi olmuş. Büyük çıkış yaptığı The Blues According to Zakaria albümüyle kendisine radyolarda geniş oranda yer bulmuş ve en iyi çıkış yapan sanatçı dalında da blues müzik ödülünü kazanmış. Evet, şimdi gelen parçası Feedback on the Ground.

Gençliğinde Sam Myers ve ZZ Hill gibi isimlerin gruplarında gitar çalan Zac Harmon, 2024 yılı Florida's Boy albümünün ardından uzun bir turneye katılmış. Kendisine tuşlu çalgılar ve vokalde Corey Lacey, ikinci gitar ve vokalde Kingston Livingstone, davul ve vokalde

Blues Review dergisinin blues'un usta müzisyeni ve icracısı, bir eleştirmenin de onda Freddie King'in tuşesini duyuyorum dediği Zac Harman'ın grubu The Drive ile kaydettiği konser albümünden şimdi sırada Mississippi Country Hill Blues tarzının tartışmasız öncüsü R.L. Burnside'ın boogie gitar stilini hatırlatır tarzda başlayıp devam eden bir parçası var. Don't Let the Devil Ride.

Elmer James'in de yaşadığı Farish Street'te büyüyen Zack Harmon, piyanist annesi ve armonika çalan ve aynı zamanda şehrin ilk ruhsatlı siyahi eczacısı olan babasıyla çevrili ortamda büyümüş. Evet, şimdi gelen sıradaki parça Blue Pill Trail.

Bu haftanın bluzun tonları da burada sona eriyor. Gelecek hafta yeniden bu mikrofonların başında buluşmak ümidiyle tüm müzikseverlere en iyi dileklerimizi iletiyoruz.

Caz Fora. Cazın her yönüne geçişler hazırlayan Caz Fora, TRT Radyo 3'te Perşembe günleri saat 19'da sizlerle.

Levent Öket'le Caz Fora, cazın tüm yönlerine yol alıyor. Caz Fora ile Caz, TRT Radyo 3'te.

0: programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi ile birlikte
1: pazar günleri 18-19 arası
0: soul, funk ve R&B müzik türlerinin ritmik ve enerjik şarkılarını dinleyeceğiniz programımız Ritme Hükmedenler'de buluşmak üzere. Ritme Hükmedenler.

Gece ve müzik. Programı hazırlayan Solmaz Erkan.

Gece ve müzik. Programı hazırlayan Solmaz Erkan.

Aranjörler nota sihirbazıdır. Müziği umulmadık boyutlara taşır. Caz müziğinde ise yaratıcı ve besteci düzeyindedir. Hülya Tunçağ TRT Radyo 3'te her cumartesi saat 19'da Caz'ın Öteki Kahramanları Aranjörler programında sizleri geçmişten günümüze ünlü aranjörlerle buluşturacak.

0: programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi ile birlikte
1: pazar günleri 18-19 arası
0: soul, funk ve R&B müzik türlerinin ritmik ve enerjik şarkılarını dinleyeceğiniz programımız Ritme Hükmedenler'de buluşmak üzere. Ritme Hükmedenler.

0: Radyo 3.
1: Cengiz Işılay'ın hazırlayıp sunduğu Mavi Nota her hafta Cuma saat 23'te TRT Radyo 3'te.

Yasin Yıldıran'ın hazırlayıp sunduğu, besteciler ve eserleriyle ilgili hikayelerin yer aldığı Bir Eser Bir Hikaye, Çarşamba akşamları saat 20'de TRT Radyo 3'te.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını başlıyor. Avrupa'da birçok ülkede aynı anda yayınlanan Euroradio Notturno programlar zinciriyle saat 7'ye kadar birlikte olacağız. Ottorino Respighi'nin Rossini'nin piyano eserleri üzerine 1925 yılında bestelediği Rossiniana başlıklı orkestra süitini ve Wolfgang Amadeus Mozart'ın Köhel 387 Sol Majör Yaylı Çalgılar Dörtlüsünü dinleyebileceğiniz programımızın ilk bölümüne Antonio Vivaldi ile başlıyoruz. Bestecinin keman, yaylılar ve sürekli bas için 291 katalog numaralı Fa Majör Konçertosunu kemancı Fabio Biondi ve Europa Galante topluluğu seslendiriyor.

Antonio Vivaldi'nin 291 katalog numaralı Fa majör keman konçertosunu solist Fabio Biondi ve Europa Galante topluluğundan dinledik. Chopin'in solo piyano için yazdığı son büyük yapıtlarından Opus 60 Fa diyez majör Barcarolli ile devam ediyoruz.

Chopin'in ölümünden 3 yıl önce kaleme aldığı Opus 60 Fa diyez majör barkarolünü piyanist Anastasia Vorotnaya seslendirdi. Heinrich Ignaz Franz von Bieber'ın 1701 tarihli Missa Sancti Henrici adlı eserinden Kyrie bölümü var sırada.

Georg Ratzinger yönetimindeki Collegium Aureum topluluğu, Heinrich Ignaz Franz von Bieber'ın 1701 tarihli Missa'sından Kyrie başlıklı bölümü seslendirdi. Polonyalı besteci Wojciech Kilar'ın 1986 yılında kaleme aldığı Orawa başlıklı senfonik şiirle devam ediyoruz.

Wojciech Kilar'ın 1986 tarihli Orava başlıklı eserini Baltık Denizi Gençlik Filarmoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Günümüze kalan birkaç eseri dışında hakkında pek az bilgi olan Alman besteci Balthasar Fritsch'e ait 1606 tarihli 3 parça var sırada.

Hortus Musicus topluluğu Alman besteci Balthasar Fritsch'e ait 1606 tarihli 3 eser seslendirdi. Händel'in 1724 yılında bestelediği Opus 1 Mi minör 15 numaralı keman sonatıyla devam ediyoruz. Kemancı Ester Perenyi'ye piyanist Yula Kiss eşlik ediyor.

Handel'in 1724 tarihli Opus 1 Mi minör 15 numaralı keman sonatını kemancı Ester Perenyi, piyanist Yula Kiss eşliğinde seslendirdi. Ottorino Respighi'nin Rossini'nin piyano eserleri üzerine 1925 yılında bestelediği Rossiniana başlıklı orkestra süiti var sırada.

Ottorino Respighi'nin 1925 yılında kaleme aldığı Rossignana başlıklı orkestra süitini Jorge Mester yönetimindeki Batı Avustralya Senfoni Orkestrası seslendirdi. 17. yüzyılın Fransız bestecilerinden Jacques Gallo'nun Lavta için Do minör parçalar başlıklı serisiyle devam ediyoruz.

17. yüzyıl bestecilerinden Jacques Gallo'nun Lavta için Do Minör Parçalar dizisini Konrad Junghanel seslendirdi. Programımızın bu bölümü Wolfgang Amadeus Mozart'ın Köhel 387, Sol Majör Yaylı Çalgılar Dörtlüsü ile sona eriyor.

Wolfgang Amadeus Mozart'ın Köhel 387 sol majör yaylı çalgılar dörtlüsünü Quatuor Mozaik grubundan dinlediniz. Euroradio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor ve programımızın bu bölümü Berlin Radyo Korosu'nun 100. kuruluş yıl dönümünü kutladığı 31 Mayıs 2025 tarihli konser kaydından sunacağımız seçkilerle başlıyor. Yılda 60'ın üzerinde konser gerçekleştiren koronun müzesinde 3 Grammy ödülü de bulunuyor. Hollandalı şef Hayes Leijnaerts yönetiminde sahne alan topluluktan ilk olarak Felix Mendelssohn'un a cappella koro için 1844 yılında kaleme aldığı Opus 78 3 İlahi serisinde yer alan ikinci parçayı dinliyoruz.